0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Yedinci cüz.
2: Dinleyeceğiniz bu cüzde Maide Suresi 83 ila 120. ayetler ve En'am Suresi 1 ila 110. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman, hakikate dair bilgileri bulduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz, iman ettik, bizi Hakk'a şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün emelimiz, Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim? Böyle söylemelerine karşılık, Allah da onları içinde ebedi olarak kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi davrananların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayansa 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin. Peygamber'e de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem en iyi yapmaya çalıştıkları takdirde daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah rızasına uygun davrananları sever. Ey iman edenler! Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar av ile muhakkak sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınırı aşarsa onun için elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramdayken av hayvanlarını öldürmeyin. Sizden kim böyle bir hayvanı kasten öldürürse, öldürdüğüne denk bir evcil hayvanı ceza olarak öder. Bunu Kâbe'ye ulaştırılacak bir kurbanlık olmak üzere aranızdan adalet sahibi 2 kişi takdir eder. Yahut o kişi yoksulları doyurarak veya ona denk olacak kadar oruç tutarak bir kefaret öder ki böylece yaptığı fiilin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bunu yeniden işlerse Allah onun cezasını verir. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramda bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah'tan korkun. Allah Kâbe'yi, Beytül Haram'ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allah ise açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. De ki, kötünün çokluğu sana ilginç gelse de iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirilirken böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu tür soruları sizden önce de bir topluluk sormuş, fakat sonunda bunları inkar eder olmuşlardı. Allah, bahire, sahibe, vasile ve ham ile diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımdan alıkonmasıyla ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırmaya çalışıyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde, atalarımızın üzerinde bulunduğumuz yol bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi, şayet seyahatteyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi aranızda şahitlik etsin. Eğer vasiyeti uygularken içinize bir şüphe düşerse, bu iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız ve Allah'ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz. Aksi halde apaçık günahkarlardan olacağımızda kuşku yoktur diye Allah'ın adına yemin ederler. Şayet bu ikisinin günah işledikleri, yeminlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarsa, bunların haklarını gasp ettiği kimselerden iki kişi onların yerini alır ve kesinlikle bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz hak tecavüzünde bulunmadık. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diye Allah'ın adına yemin ederler. İşte bu şahitliği gereğince yapmalarını sağlayacak veya yemin etmelerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarını önleyecek en uygun usuldür. Allah'a asi olmaktan sakının ve iyi dinleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğruya eriştirmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün, onlar bizim bir bilgimiz yok. Bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de, hem beşikteyken hem de yetişkin halde insanlarla konuşuyordum. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrailoğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere, bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik, şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: Eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu: Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin buyurduğu zaman, o şu cevabı verir: Haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanıktım. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur: Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur. Onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. En'am suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O'dur. O'nun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. gizlinizi açığınız

bilir. Neyi yapıp ettiğinizi de bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeylerin haberleri ileride gelecektir. Görmediler mi ki, onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip, evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Şayet sana kağıt üzerinde yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkarcılar, bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer biz bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alaya aldıkları şey azap kuşatıvermişti. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki, Allah'ındır. O, kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi, gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O, her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük günün, ahiret gününün azabına uğrayacağımdan korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse bilesin ki o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir, her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara, nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız diyeceğiz. Sonra onların

kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde, bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları peygamberden uzaklaştırmaya çalışırlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini mahvederler. Onların ateşin karşısında durdurulup, "Ah keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalan saymayıp inananlardan olsak" dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler apaçık önlerine çıktı. Geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, "Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz" demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirilirken sen onları bir görsen, "Allah bu yeniden dirilme haberi hak değil miymiş?" diyecek. Onlar da, "Evet, Rabbimize andolsun ki öyleymiş" diyecekler. Allah da, "İnkar ettiğinizden dolayı tadın azabı" diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki, "Dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin. Yüklendikleri vebal ne ağır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek. Sonra da ona döndürülecekler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse yahut kıyamet gelip çatsa size Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım.

Aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa verdiğimiz bu musibetler başlarına geldiğinde boyun eğip yalvarsalardı. Fakat kalpleri iyice katılaştı. Şeytan da onlara yaptıklarını şirin gösterdi. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Böylece onlar birdenbire bütün ümitlerini yitirdiler. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz? Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse, onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Kendileri için Rablerinden başka bir koruyucu ve bir aracı bulunmaksızın onun huzurunda toplanmanın kaygısını duyan insanları onunla, Kur'an'la uyar ki günahlardan sakınsınlar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Aramızda Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam size. Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tövbe edip kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklıyoruz. De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki, ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde yolumu şaşırırım. Hidayete erenlerden olamam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Sizse onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır ve Allah hakkı anlatır. O doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. De ki, acele istediğiniz şey azap benim elimde olsaydı
elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarı Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceleyin sizi öldüren, gündüzün de neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. O, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz, görevli melekler onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz? O, Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an ile nasihat et. O kimse için Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi. O, bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp bize fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra şeytanların saptırıp şaşkın olarak çöle düşürmek istedikleri, arkadaşlarınınsa bize gel diye doğru yola çağırdıkları şaşkın kimse gibi gerisin geri küfre mi döndürüleceğiz? De ki, Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize, alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emrolundu. O, huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ve hikmet ile yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir
ve o hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. İbrahim, babası Azer'e, putları ilah mı sanıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Aynı şekilde biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur, zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki, ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim. Ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz, Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilmektedir. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O, bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Nitekim, Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da
bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de. Sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Sizin hakkınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış, ilah sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, bilgiye açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. O sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, anlamaya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur. Gözler onu idrak edemez. Halbuki o gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler, idrak kabiliyetleri verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de kör olursa zararı kendinedir. De ki,
ben üzerinize bekçi değilim.

0: Böylece biz ayetleri duruma göre farklı tarzlarda gönderiyoruz ki iyi öğrenmişsin desinler ve biz anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklamış olalım. Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir bekçi kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Allah'tan başkasına tapanlara hakaret etmeyin. Sonra onlar da bilgisizlik yüzünden sınırı aşarak Allah'a hakaret ederler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini güzel gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık o ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair Allah adına kuvvetle yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'a aittir. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi, mucize gösterdikten sonra da yine onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Ve onları şaşkın olarak taşkınlıkları içinde bırakırız.
1: Maide suresi 83 ila 120. ayetler ve En'am suresi 1 ila 110. ayetlerin yer aldığı 7. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet. Onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davud Kızılkaya. Nebe Suresi 31 ila 40. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularına hoş geldiniz. Bugün 8. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. 8. cüzün teması her dönemde cahiliye düşünce ve inançları görülür. Çünkü şeytan her asırda bütün insanları kandırmak ister. Siz bu mücadelede, bu yarışta geride ve arada kalmayın. Cennete doğru koşun. 8. cüzde En'am suresinin son tarafı ve Araf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konu, 3 mesaj şunlardır. Cahiliye düşüncelerinden kurtulmak, şeytana karşı dikkatli olmak ve arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir konuları. İlk olarak cahiliye düşüncelerinden kurtulmak mesajına bakıyoruz. En'am suresinin ana konusu olan cahiliye dönemi müşrik Araplarının hataları sıralanmaya devam etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak mesajı. 8. cüzde ayrıca Araf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Ademoğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sırada ise arada kalmamak, kararsız olmamak

cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmında ise sureye adını veren Araf konusu zikredilmektedir. Araf, Urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim, cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre Araf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Sekizinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde En'am suresi 111 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 87. ayetler yer almaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً

أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً

وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم

هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط

fi sadrika harajun minhu litunzira bihi ve zikra lil mu'minin.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona, o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerlerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşlarına, orada entrikalarına,

harika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız, dediler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah, inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, "Ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız," der. Onların insanlar arasındaki dostları ise, "Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık," derler. Allah buyurur ki, "Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir." İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu. Ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın. Ben de yapacağım. İleride göreceksiniz güzel akıbet kimin olacak. Şu muhakkak ki zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor. Fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları, müşriklerden birçoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyorlar diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır, doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, o bunlardan 2 erkeğimi, 2 dişiğimi, yoksa bu 2 dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden 2, sığırdan 2. De ki, o bunlardan 2 erkeğimi, 2 dişiğimi, yoksa bu 2 dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Ama biri zanda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayandır ve esirgiyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyde haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına

Zira onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahlardan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, insanlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceliğin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında, biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz.
O gün ölçü tartı haktır.

0: Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın, buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah, hadi, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın. Allah buyurdu, hadi yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirlerine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarından üzerlerine örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız, dedi. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti, derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti bir grup da sapkınlığa müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Yâdem oğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar, ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Yâdem oğulları! İçinizden ayetlerimizi size anlatacak peygamberler gelir de, onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden ve onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ilahlarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada, cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver, diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz, diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip de dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline, selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de, ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli, simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki, ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler, girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bugünlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap indirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler, putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki halk da emir de, yaratma ve yönetme de yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz, dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz, dediler. Ey kavmim, dedi, ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğini, azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın. Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız, dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz, diye karşılık verdiler. Derken o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve, ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da, yurtlarından yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Hey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardandı. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En'am suresi 111-165. ayetler ve A'raf suresi 1-87. ayetlerin yer aldığı 8. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Rahman Suresi 1 ila 25. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız.

yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Kur'an'ın terk edilmesi. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Furkan Suresi 30. Ayet.

İlahi vahyin temel hedefi, yeryüzüne halife olarak gönderilen insana yol haritası çizerek, onun dünya ve ahiret selametine vesile olacak bir hayatı temsil etmesini sağlamaktır. Bu gerçek, Yüce Kitabımızda açıkça dile getirilmektedir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid Suresi 9. Ayet. Kur'an'ın nüzulü ilk muhataplarının tümü üzerinde aynı karşılığı bulmamış, Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Bilal, Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi ilk Müslümanların teslimiyeti, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi isimlerde yerini inkâra bırakmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in dilinden zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'in kavmi hakkındaki bu şikayet, bağlamı göz önüne alındığında bir ahiret sahnesini canlandırmaktadır. Günah işleyerek kendisine ve çevresine zulmeden kimsenin, ''Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım'' şeklindeki pişmanlığını dile getireceğini bildiren ayetler, Resulün onlardan razı olmayışını, onların tutumları üzerinden anlatan bu ayetle devam etmektedir. Ayette anahtar kavram mehcur kelimesidir. Mehcur, Kur'an'ı terk etmek, ondan yüz çevirmek ve onu dinlememektir. Kur'an'ın terki, onun kalp ya da hem kalp hem de dille terk edilmesi anlamındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kavmini Rabbine şikayet ederken, onların Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktıklarını dile getirmiştir. Peki kavim, yani toplulukla kastedilen nedir? Erken dönem müfessirlerimizden Mukatil, ayette geçen kavim tabirini Kureyş olarak açıklamış, Taberi kelime ile ilgili olarak kendilerini tevhide davet etmek üzere beni gönderdiğin kimseler demiştir. Yani ayetin ilk muhatapları kendi içlerinde yaşayan, onu yakından tanıdıkları ve kendilerini uyarmak için gönderilen peygamberin sözüne itibar etmeyen Mekke halkıdır. Onlar Kur'an'ın hak olduğunu düşünmüyorlardı. Kendileri inanmadılar, inanmak isteyenlere de engel olmaya çalıştılar. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bu putperest toplumun Kur'an'a uzak durmalarının arka planında yeni bir dini kabul etmeleri karşısında statülerini koruyamamak, alışmış oldukları hayatı kaybetmek gibi endişeler vardır. Sahip oldukları psikolojiyle Kur'an'ı dinlediklerinde onun güzelliğine kapılma korkusu taşımışlardır. Nitekim Velid bin Muire, Mekke'nin ileri gelenlerinden ve Hazreti Peygamber'e en çok karşı çıkanlardan olduğu halde, Kur'an'ı Hazreti Ebubekir'den dinlemiş ve etkilenmiş, ''Allah'a yemin ederim bu kelam insanların ve cinlerin sözü değildir. Onun üzerinde bir güzellik vardır. Kesinlikle o yücelir, galip gelir.'' demiştir. Velid bu ikrarına rağmen çevresindekilerin tesiriyle Müslüman olmadan ölmüştür. Bazı müfessirler, Hazreti Peygamber'in kitabı terk ederek imandan yüz çeviren Mekke müşrikleri hakkında Allah'a şikayette bulunduğunu, Allah'ın da Hazreti Peygamber'e sabır telkin ettiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis, Kur'an'ı okuma noktasında dahi terk etmenin ahirete bakan yönüne vurgu yapmaktadır. Kim Kur'an'ı öğrenir, sonra mushafını asar da belli aralıklarla ona bakmazsa, bu Kur'an ona asılı olarak gelir ve ''Ey alemlerin Rabbi, senin bu kulun beni terk etti, benimle onun arasında hüküm ver.'' der. Ayetin, Kur'an'ın ilk muhataplarının Kur'an'dan yüz çevirmelerinden bahsederek lafzı onlara mahsus kılması, anlamının umumi olmasına engel değildir. Müminlerin Kur'an'a karşı görevleri vardır. Bunlardan ilki, onu okumak ve anlamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı tertil ile okumakla emrolunmuştur. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Müzzemmil Suresi 4. Ayet. Ayette okumanın niteliğine işaret eden tertil kelimesi, düşünerek okumak anlamındadır. Müminlerden Kur'an'ı tertil ile okumaları, üzerine düşünmeleri, helali helal, haramı haram bilmeleri beklenmektedir.
İnsan için adeta bir hayat kılavuzu olan Kur'an'a tabi olmak, Allah'a ve peygamberine iman eden herkesi kapsayan bir durumdur. Hazreti Peygamber Kur'an'ı tarif ederken, onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızda nasıl hükmedeceğiniz onda açıklanmıştır. O oyun ve eğlence değil, hakla batılı birbirinden ayırandır. Onu büyüklenerek terk eden zorbayı, ondan başkasıyla hidayet arayanı Allah saptırır. O Allah'ın kopmayan sağlam ipidir. O hikmet dolu zikirdir. O dost doğru yoldur buyurmuş, Kur'an'la amel edenin Allah tarafından mükafatlandırılacağını, onunla hükmedenin adaletle hükmetmiş, insanları ona çağıranın doğru yola çağırmış olacağını vurgulamıştır. Bu hadis, Kur'an'a karşı en temel görevimizin, onu hayatın her safhasına dahil etme ve insanlara da bunu tavsiye etme olduğunu hatırlatması bakımından dikkat çekicidir. Kur'an okunmalı, anlaşılmalı, yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Aksi halde dünya ve ahirette Hazreti Peygamber'in kendilerinden yakındığı topluma benzemek ve onların ahirette uğradığı hüsrana uğramak kaçınılmazdır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. ayeti kerime.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında, onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa, Allah size ne diye değer versin? Ey inkârcılar! Siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Musa Dağ. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Özün sözü.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yuâhidukumullahu.

0: eymanikum velakin muakhizukum bima kasabat kulubukum vallahu gafurun halim. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır. Aceleci değildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da...

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? Hayır, o kendilerine senden önce hiçbir uyarıcı gelmemiş olan bir kavmi uyarman için doğru yolu bulsunlar diye Rabbin tarafından indirilmiş gerçektir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Secde Suresi 2 ve 3. Ayetler.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ramazan kutlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha, dedi. Rabbim böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz, hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir, dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve o ya bir sihirbaz veya bir mecnundur demişti. Sonunda davranışlarıyla kendini rezil etmiş olarak onu ve askerlerini yakalayıp denize attık. Ad kavminde de ibretler var. Onlara silip süpüren rüzgarı göndermiştik. Üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor, kül edip savuruyordu. Semud'da da ibretler var. Onlara bir süreye kadar faydalanın bakalım denmişti. Rablerinin buyruğuna uymayı kendilerine yediremediler. Bu yüzden bakıp dururlarken onları yıldırım yakalayıverdi. Yerlerinden bile kalkamadılar ve kimseden yardım da alamadılar. Bunlardan önce yaşayan Nuh'un kavminde de ibretler var. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir topluluk idi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Salih Akyüz. Fetih Suresi.

وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz, Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki, biz kafirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğiniz

0: Biz de savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki bunlar aynı zamanda iman edenlere bir kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde, size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkâra sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler, ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi, ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kâfirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Fetih Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kırk ayette sosyal hayat.
1: Allah Teala Bakara suresinin 155. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Andolsun sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dünyada farklı sıkıntılarla imtihan edilmek bir gerçekliktir. Bu ayette de imtihan çeşitlerine işaret edilmektedir. Ayette bahsedilen canlardan eksiltme ifadesine engelli insanların da dahil olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla engellilik hali de insanların sabretmesi gereken bir imtihan çeşididir. Şüphesiz ilahi adalet gereği herkes gücünün yettiğinden ve sadece kendisine verilenden sorumludur. Yaratıcı, şükredenleri ve sabredenleri ayırt etmek için gerek verdiği nimetlerle, gerekse vermedikleriyle kullarını sınar. Bunun bir imtihan olduğuna inanan mümin, kendisine nimet verildiğinde şükrederek, imtihan edildiğinde ise sabrederek iki durumda da sınavı kazanma imkanına sahiptir. İnanan insanın her halükarda kazançlı çıkması ve imtihanı avantaja çevirmesi, Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle şaşırtıcı bir güzelliktir. Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine hastır. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayırlı olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder. Bu da onun için hayırlı olur. Hayatın başa çıkılmayı bekleyen nice imtihanı gibi, engelli olmak ya da engelli bir yakına sahip olmak da ceza değil, imtihandır. Biliriz ki şu fani dünyada günlerimiz sayılı, nefeslerimiz sıralıdır. Ve inanırız ki iyiliklerimiz zerre miktarınca bile olsa karşılığını bulacak, imtihandaki başarımız sonsuz mutlulukla ödüllendirilecektir. Sonuçta kişinin Allah katında değer kazanması fiziksel özellikleriyle değil, gönül zenginliğiyle ve yapıp ettikleriyle mümkün olacaktır. Yüce Allah insanları birbirinden farklı yetenekte, farklı

0: 40 ayette sosyal hayat.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih Bilir. Mürselat

لقيتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaat olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplanma vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayırım gününe. Ayırım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Gölgelendirmeyen, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç bölüklü bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayırım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin, için. Biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmezler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Lokman Suresi 1-11. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar güzel işlerin peşinde olanlara hidayet ve rahmet kaynağı olan hikmetli kitabın ayetleridir. Namazlarını özenle kılan, zekatı veren ve ahirete kesin olarak inananlar, işte Rablerinden gelen doğru yol üzerinde olanlar onlardır. Kurtuluşa erenler de yalnız onlardır. İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, bilgisizlik yüzünden başkalarını Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlence vesilesi kılmak için eğlendirici sözleri alıp kullanırlar. İşte bunları alçaltıcı bir azap bekliyor. Böyle birine ayetlerimiz okunduğunda sanki kulaklarında ağırlık varmış da onu işitemiyormuş gibi büyüklük taslayarak sırt çevirir. Ona acıklı bir azabı müjdele. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onları da nimetlerle dolu, içinde ebedi kalacakları cennetler bekliyor. Bunu Allah gerçek olarak vaat etmiştir. O azizdir, hakimdir. O, gökleri görebileceğiniz herhangi bir destek olmadan duracak şekilde yarattı. Sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi. Orada her türlü canlının çoğalmasını sağladı. Biz gökten su indirip bununla yeryüzünde her türden faydalı bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi gösterin bana, ondan başkası

ne yaratmış? Hayır, zalimler açık bir sapkınlık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Kur'an'ın terk edilmesi.

Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Furkan Suresi 30. Ayet.

İlahi vahyin temel hedefi, yeryüzüne halife olarak gönderilen insana yol haritası çizerek, onun dünya ve ahiret selametine vesile olacak bir hayatı temsil etmesini sağlamaktır. Bu gerçek, Yüce Kitabımızda açıkça dile getirilmektedir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid Suresi 9. Ayet. Kur'an'ın nüzulü ilk muhataplarının tümü üzerinde aynı karşılığı bulmamış, Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Bilal, Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi ilk Müslümanların teslimiyeti, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi isimlerde yerini inkâra bırakmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in dilinden zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'in kavmi hakkındaki bu şikayet, bağlamı göz önüne alındığında bir ahiret sahnesini canlandırmaktadır. Günah işleyerek kendisine ve çevresine zulmeden kimsenin, ''Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım'' şeklindeki pişmanlığını dile getireceğini bildiren ayetler, Resul'ün onlardan razı olmayışını, onların tutumları üzerinden anlatan bu ayetle devam etmektedir. Ayette anahtar kavram mehcur kelimesidir. Mehcur, Kur'an'ı terk etmek, ondan yüz çevirmek ve onu dinlememektir. Kur'an'ın terki, onun kalp ya da hem kalp hem de dille terk edilmesi anlamındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kavmini Rabbine şikayet ederken, onların Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktıklarını dile getirmiştir. Peki kavim yani toplulukla kastedilen nedir? Erken dönem müfessirlerimizden Mukatil, ayette geçen kavim tabirini Kureyş olarak açıklamış, Taberi kelimeyle ilgili olarak kendilerini tevhide davet etmek üzere beni gönderdiğin kimseler demiştir. Yani ayetin ilk muhatapları kendi içlerinde yaşayan, onu yakından tanıdıkları ve kendilerini uyarmak için gönderilen peygamberin sözüne itibar etmeyen Mekke halkıdır. Onlar Kur'an'ın hak olduğunu düşünmüyorlardı. Kendileri inanmadılar, inanmak isteyenlere de engel olmaya çalıştılar. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bu putperest toplumun Kur'an'a uzak durmalarının arka planında

bir dini kabul etmeleri karşısında statülerini koruyamamak, alışmış oldukları hayatı kaybetmek gibi endişeler vardır. Sahip oldukları psikolojiyle Kur'an'ı dinlediklerinde onun güzelliğine kapılma korkusu taşımışlardır. Nitekim Velid bin Muire, Mekke'nin ileri gelenlerinden ve Hazreti Peygamber'e en çok karşı çıkanlardan olduğu halde, Kur'an'ı Hazreti Ebu Bekir'den dinlemiş ve etkilenmiş, "Allah'a yemin ederim bu kelam insanların ve cinlerin sözü değildir. Onun üzerinde bir güzellik vardır. Kesinlikle o yücelir, galip gelir." demiştir. Velid bu ikrarına rağmen çevresindekilerin tesiriyle Müslüman olmadan ölmüştür. Bazı müfessirler, Hazreti Peygamber'in kitabı terk ederek imandan yüz çeviren Mekke müşrikleri hakkında Allah'a şikayette bulunduğunu, Allah'ın da Hazreti Peygamber'e sabır telkin ettiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis, Kur'an'ı okuma noktasında dahi terk etmenin ahirete bakan yönüne vurgu yapmaktadır. Kim Kur'an'ı öğrenir, sonra mushafını asar da belli aralıklarla ona bakmazsa, bu Kur'an ona asılı olarak gelir ve "Ey alemlerin Rabbi, senin bu kulun beni terk etti, benimle onun arasında hüküm ver" der. Ayetin Kur'an'ın ilk muhataplarının Kur'an'dan yüz çevirmelerinden bahsederek lafzı onlara mahsus kılması, anlamının umumi olmasına engel değildir. Müminlerin Kur'an'a karşı görevleri vardır. Bunlardan ilki, onu okumak ve anlamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı tertil ile okumakla emrolunmuştur. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Müzzemmil suresi 4. ayet. Ayette okumanın niteliğine işaret eden tertil kelimesi, düşünerek okumak anlamındadır. Müminlerden Kur'an'ı tertil ile okumaları, üzerine düşünmeleri, helali helal, haramı haram bilmeleri beklenmektedir. İnsan için adeta bir hayat kılavuzu olan Kur'an'a tabi olmak, Allah'a ve Peygamberine iman eden herkesi kapsayan bir durumdur. Hazreti Peygamber Kur'an'ı tarif ederken, "Onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızda nasıl hükmedeceğiniz onda açıklanmıştır. O oyun ve eğlence değil, hakla batılı birbirinden ayırandır. Onu büyüklenerek terk eden zorbayı, ondan başkasıyla hidayet arayanı Allah saptırır. O Allah'ın kopmayan sağlam ipidir. O hikmet dolu zikirdir. O dost doğru yoldur" buyurmuş, Kur'an'la amel edenin Allah tarafından mükafatlandırılacağını, onunla hükmedenin adaletle hükmetmiş, insanları ona çağıranın doğru yola çağırmış olacağını vurgulamıştır. Bu hadis, Kur'an'a karşı en temel görevimizin, onu hayatın her safhasına dahil etme ve insanlara da bunu tavsiye etme olduğunu hatırlatması bakımından dikkat çekicidir. Kur'an okunmalı, anlaşılmalı, yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Aksi halde dünya ve ahirette Hazreti Peygamber'in kendilerinden yakındığı topluma benzemek ve onların ahirette uğradığı hüsrana uğramak kaçınılmazdır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin, ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Gani. Her türlü ihtiyaçtan müstani, zenginliği sonsuz olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın zenginliğine muhtaç olduğu Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Zengin olmak, ihtiyacı bulunmayıp müstani kalmak, bir yerde ikamet etmek, varlığını sürdürmek anlamındaki gina kelimesinden türeyen gani esması, zengin, kendi varlığıyla yetinip başkasına muhtaç olmayan müstani anlamına gelir. Allah'ın gani oluşu, zatında ve sıfatlarında her türlü ihtiyaçtan münezzeh olmasıyla, hiçbir varlığa muhtaç olmadığı gibi kainatı yaratıp idare etmesiyle tecelli eder. Allah'ı diğer bütün varlıklardan ayıran özelliklerden biridir bu zenginlik. Bizim dünyevi anlamda kabul ettiğimiz zenginlik kriterlerinin çok üzerinde farklı bir zenginliktir. Herhangi bir kimseye, herhangi bir mekana bağlı olmayan, ezelden ebede kadar varlığını sürdüren Rabbin sonsuzluğunu anlatan bir zenginlik. Ama nasıl? Bizim nasibimiz nedir bu zenginlikten? Nasıl tecelli eder Rabbin gani esması varlığımızda? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Kime zengin deriz şu dünyada? Bize göre muhtaçlığı az olan, dilediği her şeye bir şekilde ulaşabilen kimseye, değil mi? Zenginlik vasfında muhtaçlık yoktur. Başkasına el açmak, birinden bir şey istemek yoktur. Her istek bir eksiklik anlamına gelir. Biri bir şey istediğinde o istediği şeyi elde etmekten aciz olduğu için talepte bulunur. Peki şimdi düşünelim. Dünyadaki zengin insanları düşünelim mesela. En zenginin bile bir şeylere ihtiyacı vardır, değil mi? Tek avantajları muhtaçlıklarını servetleriyle kapatabiliyor olmalarıdır. Yani bir şeye ihtiyaç duyduklarında onu servetleriyle birilerinden elde edebilirler. Bu da aslında kendilerine yetemediklerini,

0: hizmet aldıklarını gösterir. Yani acziyet en zengin insanda bile geçerlidir. Peki Allah'ın zenginliği nasıldır? Bir kere her şeyden önce Allah'ı mükemmel kılan muhtaçlığının olmamasıdır. Yani bir şeye ihtiyaç duyup o ihtiyaç duyduğu şeyi elde edebilecek zenginliğe sahip olması değildir Rabbin zenginliği. Hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır. Bir insanın zenginliği ile Rabbin zenginliği arasındaki en büyük fark budur. Biz insanız. Her türlü muhtacız. Yemeye, içmeye, dinlenmeye, giyinmeye, dostluğa, sevgiye, eğitime. Muhtaçlığımız bitmez ki. Yalnızca zengin olanlarımız bu muhtaçlığı daha kolay ve sorunsuz giderir. Ama onlar da muhtaçtır. Çok zengin olan biri yemeden yaşayabilir mi mesela? Yahut uyumadan, giyinmeden. Daha fazla yiyebilir, giyebilir. Hep fazlasını elde edebilir. Ama hiçbir şeye muhtaç olmayacak hale asla gelemez. Çünkü neticede insandır. Peki Allah'ın varlığı? O hiçbir şarta bağlı değildir. Yemez, içmez, yorulmaz, uyumaz, dinlenmeye ihtiyacı yoktur. Varlığı bir muhtaçlığın tamamlanmasıyla devam etmez. Bu yüzden ganidir. Her türlü muhtaçlıktan beri olarak ama aynı zamanda dileyene dilediğini verecek kadar her şeyi elinde ve mülkünde bulundurarak her muhtaç olan kapısına gitse hepsine yeterek kimseyi geri çevirmeyerek zenginliğini gösterir. Ne kadar muhteşemdir Rabbimiz! Böyle bir Rabbe boyun eğmek insana ağır gelir mi? Rabbimiz bizi kendine muhabbetle boyun eğen kullarından eylesin. Bizim için şu dünyada zenginlik neyledir? Servet sahibi olmakla mı? Evlatlarımızın çokluğuyla mı? Büyük bir aile, geniş imkanlar, herkesi imrendirecek evler, sadık dostlar. Hangisi zenginliktir? Hepsi mi? İnsanın elinden her an gidebilecek şey onu zengin kılar mı? Yokluğu, elden gitmesi mümkün olan şeyler bizi ömür boyu zenginim hissiyle yaşatır mı? Yoksa asıl zenginlik bunların hepsinin ötesinde kalbin, gönlün ihtiyaç duygusundan uzak kalabilmesi midir? Çok klasik bir söz gibi gelebilir kulağa ama insanı kimseye ve hiçbir şeye muhtaç etmeyecek tek şey gönlünün hiçbir şeye muhtaç olmadığına kani olmasıdır. Ama aynı zamanda bir insan için mümkün olmayan şeylerden biri de muhtaçlığının bitmesidir. O halde en büyük duamız Rabbimizin bizi kendisinden başkaya kimseye muhtaç olmayan kullarından eylemesi olsun. Bütün ihtiyaçlarımız için tek el açtığımız ve vermekle hazinesi tükenmeyip hem de bizi küçük düşürmeyen Rabbimizden merhamet dileriz. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim inandığım, güvendiğim Rabbin hiçbir şeye, hiçbir varlığa ihtiyacı yok. Ve hatta dahası benim kulluğuma, ibadetime ve malımdan verdiğime de ihtiyacı yok. Aslında zaten sahip olduklarımın hepsini bana veren O çünkü. Ben bana verdiğini yeniden Rabbime sunarak kendi kulluğumu ispat etmeye uğraşıyorum. Benim Rabbim şu dünyada tanıdığım, bildiğim bütün zenginliklerden farklı, hepsinin üstünde muhtaçlıktan münezzeh. O halde benim boynumu hiçbir zenginlik bükemez. Kimsenin önünde eğilmem, kimseye minnet etmem. Her zenginden daha zengin olan Rabbime eğmişim ben başımı. Benim muhtaçlığımın kime olduğu belli. Muhtaç olduğumu inkar edemem ama yanlış kapıya gitmekten kendimi alıkoyabilirim. Benim kime minnet ettiğimi bilmem gerek. Kimden ne istediğimi, kimin kapısına gittiğimi bilmeliyim. Ben kimi yücelttim el açarak? Kim bu kadar yüceltilmeye değer? Allah'tan başka hiç kimse değmez. Kimsenin yergisiyle değeri düşmez Rabbin. Kimse zarar veremez. Bana böyle bir eminlik gerek. Benim ruhum ancak bununla tatmin olur. Ben ancak böyle bir kapıya el açarım. Benim Rabbim kime ne verse mülkünden azalmayacak olandır. Bununla birlikte herkese hak gördüğü miktarca verendir. Dilese fazlasını vermez miydi şu anda sahip olduklarımın? Elbette verirdi. Onun için dünya ve içindekilerin bir kıymeti yoktur ki benim gibi. Peki neden vermedi? Rızık korkusundan mı? Mülkünün eksilmesi korkusundan mı? Bütün korkulardan uzak olan Rabbim benim için bu kadarını uygun gördü, bunu verdi. Benim kalbimi buna razı etmem gerek. Elbette kalbim her gördüğü güzele akacak. Dünyaya meylim hiç bitmeyecek ama ben kendimi dizginlemeyi öğreneceğim. Gönlümü razı etmeyi, kendimden ve halimden razı olmayı bileceğim. Daha fazlası için elbette çalışacağım. Ama hayatımın maksadı haline gelmeyecek dünya hiçbir zaman. Sırf fazlasını elde etmek için hak etmeyene boyun eğmeyeceğim. Mümin dünyaya minnetsizdir. Ben Rabbimden başka kimseye minnet etmeyeceğim. Ben niyetimi hayır eylersem bilirim ki Rabbim de akıbetimi hayır eyler. Beni şu rızık korkumdan kurtarır ve ben hakkıyla Rabbini sevenlerden olurum. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı ya Gani! Senden bizi sana yakınlaştıracak salih amellerin peşinde koşarken, dünyanın kalbini yoldan çıkarmadığı salih kullardan olmayı diliyoruz. Sen bizi seni hakkıyla sevenlerden eyle. Hiçbir sevgiyi senin sevgine tercih etmeyecek kadar sana bağlı kalpler sunmaktır niyetimiz. Niyetimizi hayır, akıbetimizi hayır eyle. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. İshak Danış. İsra Suresi 70 ila 87. ayet-i kerimeler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri yalan yere bize yamayasın diye neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki

Kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruhun ne olduğunu ancak Rabbim bilir. Size ise pek az bilgi verilmiştir. Gerçek şu ki, biz dilersek sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Bundan sonra da sen bize karşı güvenip dayanacağın birini bulamazsın. Rabbinden bir rahmet gelmiş de vahiy kalkmamış, o başka. Onun sana ihsanı çok büyük olmuştur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

103. Gün Mü'min Erkek ve Kadınlar. Ayet-i Kerime Meali. Mü'minlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir, dostu ve yardımcılarıdır. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar, namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 71. Ayet. Hadis-i Şerif. Süleyman bin Amr bin el-Ahvas'ın babasından naklettiğine göre, babası veda haccında Resulullah'la birlikte bulunmuştu. Resulullah Allah'a hamd edip onu övdükten sonra insanlara vaaz ve nasihatte bulunarak şöyle buyurdu. Dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır. Fetva. Ön safta boşluk varken arkada saf tutulabilir mi? Cemaatle kılınan namazlarda safların tertip ve düzenine riayet edilmesi namazın adabındandır. İmamın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi ve genellikle safların usulüne uygun şekilde tanzim edilmesi için cemaati uyarması gerekir. Hazreti Peygamber namaza başlamadan önce safların düzgün ve sık olmasına dikkat etmiş, saflar arasında boşluk bırakılmaması hususunda muhtelif vesilelerle ashabını uyarmıştır. Buna göre cemaatle kılınan namazlarda ön safta boşluk varken caminin gerisinde imama uyulması sünnete uygun değildir. Bununla birlikte saf haricinde imama uyan kimselerin namazları sahihtir. Hikmetli Söz. Allah insana yaratırken akıl ve gönül bağışlar. Bunlar doğan çocuk için tam bir sermayedir. Çocuk büyüdükçe diğer gelişmeleri gibi aklı da gelişir. Bu gelişmeye uygun olarak her istediğini öğrenir, öğrendiklerini de bilir. Kısacası akıl ve gönül Allah'ın vergisidir. Ama bilgi insanın kendi emeğidir. Allah birine gönül vermezse o kişi dileğine ulaşamaz. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Cengiz Bayraktar. Tegabun Suresi 11 ila 18. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah'a iman ederse, Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir. Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sırt çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Allah, ondan başka ilah yoktur. Müminler de yalnız ona dayanıp güvensinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın katındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olmak üzere başkaları için harcayın. Kim nefsinin bencilliğinden korunmayı başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Allah'a güzel bir borç verirseniz o da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir. Cezada ise acele etmez. Allah akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilir. O üstündür,

Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru. Kur'an'ın terk edilmesi. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Furkan Suresi 30. Ayet.

İlahi vahyin temel hedefi, yeryüzüne halife olarak gönderilen insana yol haritası çizerek, onun dünya ve ahiret selametine vesile olacak bir hayatı temsil etmesini sağlamaktır. Bu gerçek, Yüce Kitabımızda açıkça dile getirilmektedir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid Suresi 9. Ayet. Kur'an'ın nüzulü ilk muhataplarının tümü üzerinde aynı karşılığı bulmamış, Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Bilal, Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi ilk Müslümanların teslimiyeti, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi isimlerde yerini inkâra bırakmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in dilinden zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'in kavmi hakkındaki bu şikayet, bağlamı göz önüne alındığında bir ahiret sahnesini canlandırmaktadır. Günah işleyerek kendisine ve çevresine zulmeden kimsenin, ''Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım'' şeklindeki pişmanlığını dile getireceğini bildiren ayetler, Resulün onlardan razı olmayışını, onların tutumları üzerinden anlatan bu ayetle devam etmektedir. Ayette anahtar kavram mehcur kelimesidir. Mehcur, Kur'an'ı terk etmek, ondan yüz çevirmek ve onu dinlememektir. Kur'an'ın terki, onun kalp ya da hem kalp hem de dille terk edilmesi anlamındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kavmini Rabbine şikayet ederken, onların Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktıklarını dile getirmiştir. Peki kavim yani toplulukla kastedilen nedir? Erken dönem müfessirlerimizden Mukatil, ayette geçen kavim tabirini Kureyş olarak açıklamış, Taberi kelimeyle ilgili olarak kendilerini tevhide davet etmek üzere beni gönderdiğin kimseler demiştir. Yani ayetin ilk muhatapları kendi içlerinde yaşayan, onu yakından tanıdıkları ve kendilerini uyarmak için gönderilen peygamberin sözüne itibar etmeyen Mekke halkıdır. Onlar Kur'an'ın hak olduğunu düşünmüyorlardı. Kendileri inanmadılar, inanmak isteyenlere de engel olmaya çalıştılar. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bu putperest toplumun Kur'an'a uzak durmalarının arka planında yeni bir dini kabul etmeleri karşısında statülerini koruyamamak, alışmış oldukları hayatı kaybetmek gibi endişeler vardır. Sahip oldukları psikolojiyle Kur'an'ı dinlediklerinde onun güzelliğine kapılma korkusu taşımışlardır. Nitekim Velid bin Muire, Mekke'nin ileri gelenlerinden ve Hazreti Peygamber'e en çok karşı çıkanlardan olduğu halde, Kur'an'ı Hazreti Ebubekir'den dinlemiş ve etkilenmiş, "Allah'a yemin ederim bu kelam insanların ve cinlerin sözü değildir. Onun üzerinde bir güzellik vardır. Kesinlikle o yücelir, galip gelir." demiştir. Velid bu ikrarına rağmen çevresindekilerin tesiriyle Müslüman olmadan ölmüştür. Bazı müfessirler Hazreti Peygamber'in kitabı terk ederek imandan yüz çeviren Mekke müşrikleri hakkında Allah'a şikayette bulunduğunu, Allah'ın da Hazreti Peygamber'e sabır telkin ettiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis, Kur'an'ı okuma noktasında dahi terk etmenin ahirete bakan yönüne vurgu yapmaktadır. Kim Kur'an'ı öğrenir, sonra mushafını asar da belli aralıklarla ona bakmazsa, bu Kur'an ona asılı olarak gelir ve "Ey alemlerin Rabbi, senin bu kulun beni terk etti, benimle onun arasında hüküm ver" der. Ayetin Kur'an'ın ilk muhataplarının Kur'an'dan yüz çevirmelerinden bahsederek lafzı onlara mahsus kılması, anlamının umumi olmasına engel değildir. Müminlerin Kur'an'a karşı görevleri vardır. Bunlardan ilki onu okumak ve anlamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tertil ile okumakla emrolunmuştur. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Müzzemmil Suresi 4. Ayet. Ayette okumanın niteliğine işaret eden tertil kelimesi, düşünerek okumak anlamındadır. Müminlerden Kur'an'ı tertil ile okumaları, üzerine düşünmeleri, helali helal, haramı haram bilmeleri beklenmektedir.
İnsan için adeta bir hayat kılavuzu olan Kur'an'a tabi olmak, Allah'a ve peygamberine iman eden herkesi kapsayan bir durumdur. Hazreti Peygamber Kur'an'ı tarif ederken, onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızda nasıl hükmedeceğiniz onda açıklanmıştır. O oyun ve eğlence değil, hakla batılı birbirinden ayırandır. Onu büyüklenerek terk eden zorbayı, ondan başkasıyla hidayet arayanı Allah saptırır. O Allah'ın kopmayan sağlam ipidir. O hikmet dolu zikirdir. O dost doğru yoldur buyurmuş, Kur'an'la amel edenin Allah tarafından mükafatlandırılacağını, onunla hükmedenin adaletle hükmetmiş, insanları ona çağıranın doğru yola çağırmış olacağını vurgulamıştır. Bu hadis, Kur'an'a karşı en temel görevimizin, onu hayatın her safhasına dahil etme ve insanlara da bunu tavsiye etme olduğunu hatırlatması bakımından dikkat çekicidir. Kur'an okunmalı, anlaşılmalı, yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Aksi halde dünya ve ahirette Hazreti Peygamber'in kendilerinden yakındığı topluma benzemek ve onların ahirette uğradığı hüsrana uğramak kaçınılmazdır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif.
2: Mustafa Kızılcaoğlu. Zümer Suresi 61 ila 70. ayet-i kerimeler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: İsyandan sakınanları da Allah amaçlarına ulaşmış olarak kurtuluşa erdirecektir. Onlara ne bir kötülük dokunacak ne de üzüntü çekecekler. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O'dur. Göklerin ve yerin anahtarları O'ndadır. Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin durumuna gelince, işte hüsrana uğrayanlar onlardır. De ki, ey cahiller, bana Allah'tan başkasına kulluk etmemi mi teklif ediyorsunuz? Sana ve senden öncekilere şöyle vahyedildi. Eğer Allah'a ortak koşarsan, bilmiş ol ki yaptıkların boşa gidecek ve mutlaka hüsrana uğrayanlardan olacaksın. Hayır, yalnız Allah'a kulluk et ve şükredenlerden ol. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Kıyamet gününde bütün dünya O'nun avucundadır. Gökler de O'nun kudret elinde dürülüp bükülmüştür. Allah, müşriklerin koştukları ortaklardan uzaktır ve yücedir. O gün sura üflenecek, ardından Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek, sonra sura yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar. Artık Rabbinin nuruyla yer aydınlanır, hesap kitap ortaya konur, peygamberler ve şahitler getirilir, insanlar hakkında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir, onlara asla haksızlık edilmez. Herkese yaptığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Hazreti Yusuf, müminler için örnek bir şahsiyetti. Kardeşleri, "Yoksa sen, gerçekten sen Yusuf musun?" diye sordular. O da, "Evet," dedi, "ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez." Dediler ki, "Allah'a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz." Yusuf Suresi 90 ila 91. ayetler. Hazreti Yusuf, ailesi ve dedeleri Kur'an'da birçok defa övgülerle anılmıştır. Yüce Allah, dedeleri Hazreti İbrahim ve Hazreti İshak'la, babası Hazreti Yakub'un ailesine ve kendisine lütuf ve ikramlarda bulunmuştur. Allah Resulü, Hazreti Muhammed'in ifadesi

ile o, gelmiş geçmiş en değerli ve asil, el-Kerim insandır. Yusuf'un aleyhisselam şerefi ve asaleti bizzat kendi erdemli davranışlarından ve takvasından kaynaklanıyordu. Ergenlik ve olgunluk çağına geldiğinde diğer pek çok peygamberde olduğu gibi Hazreti Yusuf'a da doğru karar verme kabiliyeti ve bilgi bahşedilmiştir. Tabiri bunu peygamberlik öncesinde ona verilen akıl ve derin anlayış gücü olarak yorumlamıştır. Yusuf aleyhisselam bu sayede verdiği kararlarda isabet etmiş, kötülük ve cahillikle suçlanacağı işlerden uzak durmuştur. Hazreti Yusuf'a rüyaların ve olayların yorumu öğretilmiştir. Yusuf, rüyaları yorumlar ve olaylar da onun yorumladığı gibi gerçekleşirdi. Bazı müfessirler tarafından onun bu yeteneği, Allah'ın kitaplarının anlamlarını, peygamberlerin uyulmaya layık güzel hal ve hareketlerinin arkasındaki nedenleri, bunların insanlara kapalı kalan amaçlarını açıklamak olarak anlaşılmıştır. Yusuf aleyhisselam, Kur'an'da yüksek ahlaki değerlere sahip olan ve bu konuda örneklik ortaya koyan bir genç olarak anlatılmaktadır. Hazreti Yusuf, güvenilir bir insandı, emin. Bu özelliği onu ülkede önemli bir konuma taşıyacaktı. Ayetteki ifadesiyle hükümdar ona, "Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin," demişti. Hazreti Yusuf, samimi ve iyilik eden muhsin bir kul olduğu için Allah ona yol göstermiş ve onu ödüllendirmiştir. O, Mısır ülkesinin yönetiminde söz sahibi kılınmıştır. Yine o, köle olarak evinde yaşadığı ve ona emanet edilen evin namusunu korumuş, efendisine ihanet etmemiştir. Evinde bulunduğu kadının uygunsuz teklifini, "Allah'a sığınırım, zira kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz," diyerek reddetmiş ve iffetini korumuştur. "Rabbim, zindan bana bunların, hayasız kadınların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum," diyerek Allah'a sığınmıştır. Tabii ki bu süreçlerde o, Allah tarafından korunmuş ve ondan merhamet görmüştür. Aksi halde kötülüğü çokça emreden emmâretün bi'issû, nefse aldanmak Yusuf için de söz konusu olabilirdi. Bu açıdan kimse kendini temize çıkarmamalıydı. Sonuç itibarıyla Yüce Allah Yusuf'a merhametini göstermiş, o da hep Allah'a güvenip bağlanmış, her zaman ona karşı gelmekten sakınmıştır. Muttaki. Yüce Allah da tıpkı diğer peygamberleri koruduğu gibi sabrı ve takvası sebebiyle Hazreti Yusuf'u da bu günahtan korumuştu. O, bu davranışıyla nefsinden ve şeytandan gelen ayartmalara karşı günahlardan korunmak için Allah'a sığınmak ve onun yardımını istemek yöntemini müminlere öğretmiştir. Hazreti Yusuf daima doğru konuşan biriydi. Kur'an'da ondan özü sözü bir, verdiği söze bağlı kalan biri olarak bahsedilir. Hatta o, kelimenin vurgulu formu olan sıddık ifadesiyle anılır. Nitekim onun iyilik, dürüstlük ve güvenilirliğine, "Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Yusuf doğru söyleyenlerdendir," diyerek efendisi ve "Bunun rüyalarımızın yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen muhsin biri olarak görüyoruz. Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, sıddık," sözleriyle de zindandaki arkadaşları tanıklık etmişlerdi. Ona iftira atan vezirin hanımı bile, "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir," diyerek sonunda Yusuf'un aleyhisselam doğruluğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. Çünkü Allah Teala asırlar sonrasında Hazreti Meryem ve Hazreti Ayşe'yi benzer çirkin iftiralardan koruduğu gibi Hazreti Yusuf'u da aklamış ve temize çıkarmıştı. Hazreti Yusuf zeki, bilgili ve becerikli, yani
diğer peygamberler gibi fetanet özelliği taşıyan biriydi. Bunu Mısır ülkesini yıllarca sürecek kuraklığın olumsuz etkilerinden korumak için zindandayken önerdiği tavsiyelerden ve yönetime geldikten sonraki uygulamalarından anlıyoruz. O, kendisindeki siyasi ve idari yeteneklerin farkındaydı. Bu yüzden büyük bir özgüvenle kraldan Mısır'ın tahıl ambarlarının başına tayin edilmesini istemiş, "Beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben bana emanet edeceğin şeyleri çok iyi korurum ve bana havale edeceğin işlerin nasıl yapılacağını iyi bilirim," demişti. Bu ifadelerle Hazreti Yusuf kendisini güvenilirlik, yeterlilik ve liyakatle nitelemiştir ki bu iki özellik kralların görev verecekleri kimselerde aradıkları özelliklerdir. Müfessir Zemahşeri'ye göre Hazreti Yusuf'un böyle söylemesinin sebebi, bu vesileyle Allah'ın hükümlerini yürürlüğe koymak, hakkı ayağa kaldırmak, adaleti yerleştirmek ve peygamberlerin kullara gönderiliş amacını gerçekleştirebilme imkanı bulmaktadır. Kendisinden başka hiç kimsenin bu görevi yapamayacağını bildiği için böyle demiştir. Bu görevleri üstlenmeyi de mülk ve dünya sevgisinden dolayı değil, sırf Allah rızası için talep etmiştir. Hazreti Yusuf, uzun süre ailesinden uzakta kaldıktan ve Mısır'da saygın ve önemli bir göreve geldikten sonra da ailesini unutmamıştı. Önceleri onları uzaktan kollamıştı. Anne babasıyla buluştuktan sonra da onlara saygıda kusur etmemişti. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve "Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin, kalın," dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, "Babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı, sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra. Şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat." Hazreti Yusuf, kendisini çekemeyen, yalan söyleyen, önce öldürmeyi planlayan, sonra ıssız bir kuyuya atıp terk eden kardeşlerinin ihanetine uğramıştı. Ama o, köle olarak satılmasına sebep olan anne babası ve kardeşinden yıllarca ayrı düşüren ve hırsızlık iftirası atan bu üvey abilerinin yaptıklarını yüzlerine vurmamıştı. Gücü yettiği halde onlardan intikam almamıştı. Onları kınamayı bile düşünmemişti. Aksine kendisine yaraşır şekilde onlara iyi davranmış, konukseverlik göstermiş, iyilik etmiş ve onları bağışlamıştı. Kardeşlerinin, "Allah'a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz," şeklindeki mahcubiyetlerini, "Bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir," diyerek gidermiş, onlar için Allah'tan merhamet ve af dileme âli cenaplığını bile göstermişti. Aynı yüce gönüllülüğü Hazreti Muhammed de Mekke'nin fethedildiği gün Kureyşli kardeşlerine gösterecekti. Kendisi, "Ey Kureyşliler, şimdi benim size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sormuştu. Onlar, "İyilik yapacağını düşünüyoruz. Sen asil bir kardeşsin. Asil bir kardeşin oğlusun. Artık imkan ve kudret sahibisin," diye cevap verdiklerinde onlara şöyle demişti. "Ben size kardeşim Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediğini derim. Bugün daha önce bana yaptıklarınıza karşılık olarak sizi kınamıyorum. Allah sizi bağışlasın. En fazla merhamet gösteren odur." Demek ki Hazreti Muhammed de kendisini Hazreti Yusuf gibi görüyor, kendisinin Kureyşli kardeşleriyle Yusuf'un kardeşleri arasında yaşananların benzer olduğunu düşünüyordu. Nitekim Kureyşli kardeşleri Hazreti Yusuf'un kardeşleri gibi onu çekememişti. Onu öldürmeyi planlamışlar, aleyhinde konuşmuşlar
iftiralar atmışlar,

ve yıllarca memleketinden ayrı kalmasına sebep olmuşlardı. Fakat her iki peygamber de kardeşlerinden gördükleri bütün kötülüklere rağmen Yüce Allah'ın izni ve yardımıyla en sonunda başarılı olmuşlardı. Çünkü her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık vardır. Allah Teala kendi elçilerini ve iman edenleri sonunda sıkıntı ve zorluklardan kurtarmış, onları zafere eriştirmiştir. Aslında Allah'ın elçileri Hazreti Muhammed ile Hazreti Yusuf'un hayatları arasındaki benzerlikler bunlarla sınırlı değildir. Her ikisi de ataları Hazreti İbrahim'in öğretisine uymuş, Yüce Allah'ın birliğini büyük bir gayretle anlatmaya çalışmışlardı. Yine her ikisinin de Yüce Allah'ın iradesine ve takdirine mutlak teslimiyetleri vardı. Hayatlarında yaşadıkları onca haksızlığa rağmen ikisinin de hayatında en ufak bir şikayet belirtisi görülmedi. Kısacası onlar Yüce Allah'tan gördükleri iyiliklerin her zaman bilincinde olmuşlardı. Nitekim her ikisi de Yüce Allah'a olan şükranlarını daima ifade etmiş ve her zaman Yüce Allah'ın rahmetine sığınmışlardır. Kur'an'da anlatılan Hazreti Yusuf'un hayatı, başta Hazreti Muhammed ve ona inanan müminler olmak üzere bütün insanlara ve çağlara yönelik mesajlar barındırmaktadır. Yüce Allah, Yusuf suresini indirmek suretiyle Mekke döneminde ağır baskılar altında yaşayan Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ve müminleri teselli etmiş, onlara bir gelecek umudu vermişti. Hazreti Yusuf kıssasından anlaşıldığına göre insanlar haksızlık yaptıkları, yalan yanlış işler ve bir takım entrikalar çevirdikleri ve ihanet ettikleri takdirde bir süreliğine bazı başarılar elde etseler dahi bunlar aldatıcı ve geçicidir. Hatta sonunda yaptıkları hesaplar boşa çıkar, kurdukları tuzaklar başlarına yıkılır ve tam bir zarar ve ziyana uğrarlar. Buna mukabil dürüst, iffetli, Allah'ın yasaklarından sakınan, ihanet etmeyen ve kendilerine yapılan haksızlıkları affetme büyüklüğü gösteren kimselerin başarıları ise hakiki ve kalıcıdır. Onların Allah katındaki ödülleri asla kaybolmaz, aksine takva ve sabırları dolayısıyla onlara merhametle davranılır ve onlar mutlaka yüceltilirler. Onlar Allah tarafından hem bu dünyada hem öteki dünyada ödüllendirilir. Öteki dünyadaki ödülleri bu dünyadakinden daha büyüktür. Yine Hazreti Yusuf'un hayatından anlaşıldığına göre ne yaparsa yapsın hiç kimse Yüce Allah'ın takdir ettiği şeylerin gerçekleşmesine mani olamaz.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı mamur hale getirme görevi verdi. O halde ondan mağfiret isteyin. Sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır. Duaları kabul eder. Dediler ki, ey Salih, sen bundan önce içimizde kendisine ümit bağlanan biriydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeylere tapmaktan bizi engellemeye mi kalkışıyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin konuda ciddi bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, bir de şöyle düşünün. Ya ben Rabbimden verilmiş apaçık bir delile dayanıyorsam ve o bana kendinden bir lütufta bulunmuşsa, bu durum karşısında ona asi olursam, beni Allah'a karşı kim korur? Bu teklifinizle siz benim ancak zararımı arttırmış olursunuz. Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah'ın gönderdiği deve. Onu bırakın, Allah'ın mülkünde otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi yaklaşan bir azap yakalar. Fakat Semud kavmi o deveyi hunharca öldürdü. Salih de, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın, dedi. Bu asla yalan olamayacak bir tehdit idi. Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak helak olmaktan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, üstündür. Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı. Yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Sanki orada hiç oturmamışlardı. İşte böyle, Semud kavmi Rablerini inkar etti. Vay Semud'un haline!
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: 40 ayette iman.
2: Allah Teala Mü'min Suresi 78. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur. Ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yüce dinimiz İslam'a göre Allah'a, meleklerine ve kitaplarına imandan sonra gelen dördüncü inanç esası peygamberlere iman etmektir. Peygamberler Allah'ın kulu ve elçileridir. Cenab-ı Hakk'ın buyruklarını insanoğluna ulaştırmak için görevlendirilmişlerdir. Allah Teala insanları hiçbir ayrım yapmadan tüm peygamberlere iman etmeye davet eder. Bir kısım peygamberinin adını son gönderdiği kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'de zikrederken, adını bilmediğimiz, haberi bize ulaşmayan nice peygamberin olduğunu da haber verir. Mümin, Kur'an-ı Kerim'de adları geçen her bir peygambere ayrı ayrı, isimleri geçmeyenlere ise topyekun iman etmekle sorumludur. Hazreti Adem ilk insan, aynı zamanda ilk peygamberdir. Onun yeryüzüne indirilişi ve peygamber olarak görevlendirilişinden son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bazen peş peşe, bazen aynı anda birkaç peygamber gelmiş, bazen de iki peygamberin gönderilişi arasında asırlar geçmiştir. Gönderildikleri zaman, mekan ve toplumlar değişiklik arz etse de peygamberlerin tamamı Allah'tan kendilerine bildirilen vahiy ışığında aynı inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini insanlara ulaştırmışlardır. Esasında peygamberlerin asıl görevlerinden biri de tebliğ, yani Allah'tan aldıklarını hiçbir değişikliğe uğratmadan olduğu gibi insanlara aktarmalarıdır. Ayrıca peygamberler, insanların merak içinde sorularına yanıt aradığı metafizik alemiyle ilgili en doğru bilgileri de onlara haber veren emin elçilerdir. Peygamberler bazen mucizeler, yani olağanüstü şeyler göstermişlerdir. Bu mucizeler ancak Allah'ın dilemesiyle gerçekleşir. Buna rağmen bazı insanlar peygamberlere inanmadıkları gibi, olağanüstü bu mucizelere de inanmamışlar, onları yalancılık ve büyücülükle suçlamışlardır. Böylelikle ilahi hakikatlere sırtlarını dönmüşler, hüsrana uğramışlar ve nihayetinde kendilerine yazık etmişlerdir.
3: 40 ayette iman.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
5: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Bakara Suresi 183 ila 186. ayetler.
6: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi

sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulalar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Gür. Nuh Suresi 1-20. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah, yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularına hoş geldiniz. Bugün 8. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. 8. cüzün teması her dönemde cahiliye düşünce ve inançları görülür. Çünkü şeytan her asırda bütün insanları kandırmak ister. Siz bu mücadelede, bu yarışta geride ve arada kalmayın. Cennete doğru koşun. 8. cüzde En'am suresinin son tarafı ve Araf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konu, 3 mesaj şunlardır. Cahiliye düşüncelerinden kurtulmak, şeytana karşı dikkatli olmak ve arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir konuları. İlk olarak cahiliye düşüncelerinden kurtulmak mesajına bakıyoruz. En'am suresinin ana konusu olan cahiliye dönemi müşrik Araplarının hataları sıralanmaya devam etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak mesajı. 8. cüzde ayrıca Araf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Ademoğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sıradaysa arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmındaysa sureye adını veren Araf konusu zikredilmektedir. Araf, urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim, cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre Araf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

ببعضٍ عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklamış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü,

hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendisine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da, doğru yola gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz, her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşlarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize verilmedikçe kesinlikle inanmayız derler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ''Ey cinler, şeytanlar topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız.'' der. Onların insanlar arasındaki dostları ise, ''Ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık.'' derler. Allah buyurur ki, ''Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir.'' Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimleri birbirine yandaş yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi. Eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın. Ben de yapacağım.
İleride görüşürüz.

göreceksiniz. Yurdun sonu kimin olacak? Şu muhakkak ki zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürünlerinden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyunlardan iki, keçilerden iki olmak üzere 8 eş. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, o bundan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak şartıyla kim yasaklananlardan yemek zorunda kalırsa, bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söylüyoruz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var?
Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi, bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı sayesinde bir iyilik yapmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin. Şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayıranlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur.
Yine onun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kimselermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu. Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyurdu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz şeyden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Onlara ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olmak üzere inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar

Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. O, bir grubu doğru yola iletti, bir grup da sapkınlığa müstehak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ilahlarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini

gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler ve aralarından bir duyurucu Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Bakın onlara ne deniyor? Girin cennete. Artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki dünya hayatı onları aldattı da dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum.
Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz, dediler. Ey kavmim, dedi, ben akılsız değilim ama alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi niyetle öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğin azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız, dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz, diye karşılık verdiler. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. Ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kafirlerden idi.
ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Mülk Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, aşkındır, cömerttir ve O'nun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki, biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şey göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz." demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin, isterse açığa vurun. Unutmayın ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de gerçekleri yalan saymışlardı. Ama verdiğim cezadan nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapıya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kim? Hayır. Onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur.
ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlü iseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Ben ise sadece açık bir uyarıcıyım. Ama onu yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah öldürse de, bizi esirgese de, ahiret ümidimiz bakidir. Peki söyler misiniz, inkarcıları ahiretteki can yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır. Biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size akarsuyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadakallahu l-Azim. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, Bir Nazar-ı İlahi programında daha bizleri buluşturan Allahü Teala'ya hamdü senalar olsun. Allahü Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda, Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Allahu Zülcelal, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde bize rehberlik edecek olan peygamberlerimizi en güzel şekilde sunmaktadır. O peygamberlerin sıfatlarını öğrendikçe bizler hayatımızı daha iyi bir şekilde kavramış ve anlamlı hale getirmiş olacağız. Adem aleyhisselamın sıfatlarına devam ederken, Adem aleyhisselamın halife olma sıfatını konuşalım. Adem aleyhisselamı Allahu Zülcelal, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde halife olarak vasıflandırmakta. Bakara Sure-i Celilesinin 30. ayeti kerimesinde Allahu Zülcelal onun halife olduğunu bizlere ifade etmekte. Evet, Adem aleyhisselam Allahü Zülcelal tarafından halife olarak yaratılmış bir varlık. İlk insan ve ilk peygamber. Mevla Teala meleklerine seslenirken onlara hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde halife yaratacağım buyurmuştu. Evet, yaratılan ilk insan Adem aleyhisselam ve Allahü Zülcelal tarafından ona halife olma sıfatı verilmiş. Halife kim? Adem aleyhisselam kimin halifesi? Adem aleyhisselam vekalet eden bir kimse. Halife olmak demek vekalet etmek. Kendisine görev verenin yerine o görevleri ikame etmek, uygulamak demek. Kendisini görevlendirenin hükmünü uygulayan ve kendisini görevlendireni temsil eden demek. Allah Celle Celaluhu Adem aleyhisselamı yeryüzünde halife kıldı. Adem aleyhisselam ve Adem aleyhisselamı takip eden bütün insanları halife kıldı. İnsanoğlu kainatın içinde var olan bütün değerlere bakarken Allahu Zülcelal tarafından özel bir vasıfla yani Allahu Zülcelal'in halifesi olma vasfıyla görevlendirildi ve böyle bir vasıf kazandırıldı. Adem aleyhisselama baktığımız zaman ilk insan ve ilk halife olarak bütün kainata yapması gereken işleri, Allahu Zülcelal'in emir buyurduğu hususları aktaran kişi olarak rehberlik yaptı. Allahu Zülcelal başka ayeti kerimelerde de insanoğlunun halife olduğunu bizlere anlatmakta. Adem aleyhisselam ilk halife ama onu takip eden insanlar. Diğer ayeti kerimelerde de insanoğlunun yeryüzünde halife olduğu net bir şekilde ifade edilmektedir. Allahu Zülcelal En'am suresinin 165. ayeti kerimesinde insanlara seslenirken sizi yeryüzünün halifeleri kılan Allah'tır buyurmakta. Yine aynı şekilde Davud aleyhisselamın halife olduğu anlatılmakta. Yine Neml suresinin 62. ayeti kerimesinde Allah sizleri yeryüzünün hakimleri, halifeleri kılmıştır ifadesi bulunmakta. Allahu Zülcelal burada Neml suresindeki ayeti kerimede bizlere seslenirken kılmıştırdan öte ifade soruyla gelir. Sizi yeryüzünün hakimleri ve halifeleri kılan kimdir buyurur. Gerçekten insanoğlu Adem aleyhisselam ile başlayan süreçte yeryüzünün halifesi olmuştur. İlk insan ve ilk peygamber olarak Hazreti Adem aleyhisselam ilk halifedir.
1: Allah Celle Celaluhu ona hangi sorumlulukları vermiş ise, iyi olmak, kötülüklerden uzaklaşmak, insanlığın iyiliğini istemek, insanlığın hidayetine vesile olmak, insanlar arasındaki kan dökme hadisesini ortadan kaldırmak. Yani bir müminin ve iyi bir insanın isteyebilecek olduğu bütün vazifeleri Allahu Zülcelal halifesine yüklemiştir. Adem aleyhisselam hayatı boyunca bu vazifeleri yerine getirmiş, Allah'ın birliğini, İslam'ın hak din oluşunu, kendisinden doğan evlatlarının birbirlerine zarar vermemesini, birbirlerinin hak ve hukukuna tecavüz etmemesini, hayvanlara kötülük yapmamasını, tabiata zarar vermemelerini her daim anlatmıştır. Allahu Zülcelal'in sunmuş olduğu bu halifelik sıfatını Adem aleyhisselam en güzel şekilde uygulamaya çalışmıştır. İnsanoğlu olarak bizler de Adem aleyhisselamın zürriyetinden gelen kişiler olarak Adem aleyhisselamın uygulamaya çalıştığı, öğretmeye çalıştığı ve yaşatmaya çalıştığı İslami değerleri çevremize, başlangıçta kendimize, sonra yakın çevremize anlatmak suretiyle çok iyi halifeler olabiliriz. İnsanın halife olabilmesi, iyiliklere sahip olmasıyla mümkün. İyilikleri yaşayabilmesiyle mümkün. Yaşatabilmesiyle mümkün. Kötülüğü düşünmek, başkaları hakkında kötü fikirlere sahip olmak, başkalarını kötülemek bize fayda sağlamayacaktır. Kötüyü söylemek veya kötüyü takip etmek, zarar vermek, zarar vermeyi düşünmek hiçbir kimseye bir şey kazandırmaz. Başkalarının canını yakmakla mutlu olmak insana halifelik sıfatı kazandırmaz. Başkalarını mutlu etmek suretiyle huzura erebilmek ancak insana halifelik sıfatı kazandırır. Unutulmamalıdır. Her insanın başlangıç ve bitiş noktaları vardır. Başlangıçta güçlü olan insan nihayete doğru bütün gücünü yitirir. Gücü yetmediği anda, gücünün bittiği anda insanoğlu başkalarına el açmaya, merhamet dilenen gözlerle bakmaya başlar. O günleri hatırlayıp güçlü olduğumuz günlerde Allahu Zülcelal'in halifesi sıfatıyla Allahu Zülcelal'in kullarına iyi muamele etmeye çalışmalıyız. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifini sıkça zikreder ve müritlerine şöyle der: bu hadis-i şerifi unutmayın. Mahlukat Allah'ın koruması ve gözetimi altında olan varlıklardır. Bütün yaratılmışları koruyan ve gözeten Allah'tır. Kim Allahu Zülcelal'in yaratmış olduğu bu varlıklara merhamet ve şefkat nazarıyla yaklaşırsa bilsin ki o Allah'ın rahmetine erişir. Bizler gerçek manada Allahu Zülcelal'e halife olmayı arzu ediyorsak tıpkı Adem aleyhisselam gibi bütün evlatlarımıza, çevremizdeki bütün insanlara ve bütün varlıklara, insana, hayvana, tabiata, var olan her şeye şefkatle yaklaşmalıyız. Gerçek manada halife olabilmek için Rabbimizden yardım niyaz edebilmeliyiz. Ne mutlu o mümine ki Rabbinin huzuruna döner ve Rabbinin yarattığı hiçbir varlığa zarar vermeden ona teslimiyet arz eder. Bir başka nazarı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Tevbe Suresi 17 ila 22. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşrikler, inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Ahzab Suresi 35 ila 36. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar. İşte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Altın. Fetih Suresi 27 ila 29. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükûda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir, kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar, müminler, yüzünden, kâfirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif Ali Derman Kehf Suresi 45 ila 49. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini de ver. O, gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerdeki onu emen bitkiyle karışmış, sonra zamanı gelince bitki rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelmiştir. Allah her şeyi yapabilecek güçtedir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki dağları yürütürüz, yeryüzünü dümdüz görürsün. Onları da dirilttiklerimizi hiçbirini geride bırakmaksızın mahşerde toplamış olacağız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, "Vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş," dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Sedat Aydınlı. En'am suresi 63 ila 69. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz ise şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. Araf Suresi 54 ila 58. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandan ise faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.

40 ayette güzel ahlak. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 45. ayette şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Azim olan Allah doğru söyledi. Huşu, Allah Teala'nın büyüklüğü karşısında insanın acizliğini ifade etmesidir. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda alçak gönüllülük ve teslimiyet içerisinde bulunmasıdır. Zihnen, bedenen, kalben, kısaca bütün varlığıyla Rabbimize yönelmesidir. Ona hürmet ve itaat etmesidir. Huşu, insanın Allah'a imanını ve ona eşsiz bağlılığını, saygı, ağırbaşlılık ve edep dolu bir duruş sergileyerek ifade etmesidir. Huşunun mekanı kalptir. Huşu kalpte filizlendikten sonra bütün bedene yansır. İnsanın konuşmasını, yemesini, içmesini, yürüyüşünü, giyinişini, ibadetini, kısacası bütün hal ve tavırlarını etkiler. Huşunun özünde, ibadet ederken kalbi ve zihni Allah'a sevgi ve hürmet üzerine yoğunlaştırmak vardır. Ona itaat ve teslimiyet vardır. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar buyurmuştur. Özellikle namaz ve hac gibi bedenen yerine getirilen ibadetler, huşu ile yapıldığında kalbi huzur ve sükunet kaplar. Mümin için o ibadetler zahmet olmaktan çıkar, adeta rahmete dönüşür. Huşu sadece ibadetlere özel değildir. Hayatın her anında Allah Teala'nın huzurunda Müslümanların takınması gereken bir kulluk tavrıdır. Bir edep davranışıdır. Bu hali muhafaza etmek için insanın ihsan, yani sen onu görmesen de onun seni gördüğünü bilerek Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etme bilincini hayatın her anında canlı tutması demektir. Dünyada bunu gerçekleştirebilen kullarına Cenab-ı Hak ahirette mağfiret ve çeşitli mükafatlar vaat eder. Mümin duasında, tesbihlerinde, tevbe ve istiğfarında, kısacası Rabbi ile her buluşmasında huşuyu koruması gereken en değerli hal olarak bilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslümanların huşu halini bir ömre yaymalarını arzulamış ve şöyle dua etmiştir. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.
2: Kırk ayet.

0: Ahlak'te güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mehmet Cin. Fatır Suresi 29 ila 37. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıkları başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah, kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz, kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağış

bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yurda yerleştirdi. Orada artık biz ne bir yorgunluk duyarız ne de bize bir bıkkınlık gelir. İnkar edenlere gelince, cehennem ateşi de onlarındır. Ne ölmelerine hükmedilir ki ölsünler, ne de cehennem azabından kendileri için bir hafifletme yapılır. İşte inkarcılığa saplanıp kalmış herkesi böyle cezalandırırız. Ve onlar orada, "Rabbimiz, bizi çıkar da yapmış olduklarımızdan tamamen başka, rızana uygun işler yapalım," diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Üstelik size uyarıcı da gelmişti. Şimdi tadın bakalım. Zalimlerin hiçbir yardımcısı da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Uğur Ayvaz. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayeti kerimeler.

القمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, hayır. Öğüt almazlar. Aya andolsun. Dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o cehennem insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm geldi çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Öyleyken onlara ne oluyor ki, adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

duadan uzak kalmamamız gerektiğini hatırlatmıştık. Bugün dua ederken dikkat etmemiz gereken bir hususu, Rabbimizin bizim dikkatimizi çektiği bir noktayı beraberce konuşmuş olacağız. Cenab-ı Allah A'raf suresinin 29. ayeti kerimesinde "Ved'uhu muhlisine lehuddin" emriyle bizlere hitap ediyor. Duamızda içten samimi bir hal içerisinde kendisine yalvarmayı bize öğütlüyor Yüce Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, duada olmazsa olmaz temel şart kuşkusuz samimiyettir. Bütün eylemlerimiz, bütün ibadetlerimizin kabulü için ihlas olarak da ifade edebileceğimiz samimiyet olmazsa olmaz bir hakikattir elbette. Ama dua ederken de dikkat etmemiz gereken bir hassasiyet olarak yine önümüze çıkıyor. Samimiyet bizi Rabbimize yakınlaştırır. Kimin huzurunda olduğumuzu, kime hitap ettiğimizi bize hatırlatmış ve silkelenmemize bir anlamda vesile olmuş olur. Cenab-ı Allah dua ederken, bu samimi hal içerisinde hareket ederken sesimize, tavrımıza, uslubumuza dikkat etmeyi de yine bize öğütlüyor. Meryem suresinde Hazreti Zekeriya'nın duasını bize öğretirken Cenab-ı Allah "İz nâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ" buyuruyor. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Kıymetli kardeşlerim, duada ses değil söz yükseltilmeli, sözün kıymeti ve değeri artırılmalıdır. Dua bir edebi metne, bir gösterişe, bir riyaya asla dönüşmemelidir. Asıl olan kalbimizden, gönlümüzden geleni Rabbimize arz etmektir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan dua örnekleri, Peygamber Efendimizin hayatının akışı içerisinde yaptığı, bizlere tavsiye ettiği dualar var. Bunları zaman zaman yapabilir, aynen tekrar da edebiliriz. Ama duada asıl olan kalpten geçenin dilden dökülmesi ve Rabb'e arz edilmesidir. Bir metne bağlı olarak öğrenilmiş ve ezberlenmiş ifadeleri tekrar ederek dua etmektense halini ve durumunu kulun Rabbine içten samimi bir şekilde dile getirmesi kuşkusuz daha kıymetli ve önemlidir. Bu samimiyetten harekette duanın dilinin de bir önemi yoktur. Yani Arapça dua etmemiz, Türkçe dua etmemiz, bir farklı dille Rabbimizi halimize arz etmemizin hiçbir farkı olmayacaktır. Bazen halkımız, vatandaşlarımız dualarını Arapça ifadelerle yaptıkları takdirde daha kıymetli ve değerli olabileceği zannına düşebiliyorlar ki bu dini ve doğru bir düşünce değildir. Asıl olan kalpten geçeni kimin huzurunda olduğunu bilerek, unutmadan, samimiyetle Rabb'e arz etmektir. Kıymetli dinleyenler, değerli kardeşlerim, dua ederken kul bir anlamda imanını, Rabbine olan teslimiyetini de ortaya koymaktadır zira. Her günü bitirirken okumamız sünnet olarak bize tavsiye edilen Bakara suresinin son iki ayeti kerimesine baktığımızda bu iki ayetin ilkinde imani teslimiyetimiz, bağlılığımız, Rabbimize karşı samimi tavrımız ortaya konulur. Diğer ayeti kerimede de dua cümleleri yer alır. Bu bize şunu öğretiyor ki dua kulun Rabbinin büyüklüğünü, yaratıcılığını, yeryüzünün maliki ve sahibi olduğunu kabul edişini de ortaya koyması gerekir. İşte bu samimiyetle, imanla ortaya çıkar. Önce Rabb'e teslim olma, onun büyüklüğünü kabul etme ve ona sığınarak, ona iltica ederek bu samimiyetle içten, yürekten yalvarmaktır dua.

0: Dualarımızda samimiyeti elden kaybetmeden Rabbimize ihlasla yönelebilmek temennisiyle hayırlı günler diliyorum.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Vaka Suresi 57 ila 74. ayeti kerimeler.
3: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm.

نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya, tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın.

Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini kısanlar var ya, işte onlar Allah'ın gönüllerini takva yönünden denemeye tabi tuttuğu kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için, yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi. İnkarcılığı, yoldan çıkmayı ve emre aykırı davranmayı da size çirkin gösterdi. Allah tarafından bahşedilmiş bir lütuf, bir nimet olarak doğru yolu bulmuş olanlar, işte onlardır. Bu vasıflara sahip olan sizlersiniz. Allah her şeyi bilmekte, yerli yerince yapmaktadır. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle kavgaya tutuşursa, hemen aralarını düzeltin. İkisinden biri diğerinin hakkına tecavüz etmiş olursa, Allah'ın emrine geri dönünceye kadar haksızlığa sapanlara karşı savaşın. Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Hicr-i Suresi 87 ila 99. ayetler.
1: الشيطان الرجيم

0: وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz sana tekrar tekrar okunandan, ayetlerden yedisini ve yüce Kur'an'ı verdik. Sakın ola ki onlardan bazı gruplara verdiğimiz geçici dünya nimetine göz dikmeyesin. Onlardan yana üzülme. Müminlere karşı da alçak gönüllü ol. Kuşkusuz ben apaçık bir uyarıcıyım de. Nitekim biz bölüp parçalayanları cezalandırdık. Kur'an'ı parçalara ayıranlar yok mu? Rabbine andolsun ki yaptıklarından dolayı muhakkak surette onların hepsini sorguya çekeceğiz. Sen sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme. Allah'ın yanında başka bir ilah daha edinen o alaycılara karşı biz senin yanındayız. Onlar ileride anlayacaklar. Söyledikleri yüzünden canının sıkıldığını muhakkak ki biliyoruz. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol. Kesin olan şey gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
0: Kur'an'ın terk edilmesi. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Furkan Suresi 30. Ayet.

İlahi vahyin temel hedefi, yeryüzüne halife olarak gönderilen insana yol haritası çizerek, onun dünya ve ahiret selametine vesile olacak bir hayatı temsil etmesini sağlamaktır. Bu gerçek, Yüce Kitabımızda açıkça dile getirilmektedir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid Suresi 9. Ayet. Kur'an'ın nüzulü ilk muhataplarının tümü üzerinde aynı karşılığı bulmamış, Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Bilal, Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi ilk Müslümanların teslimiyeti, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi isimlerde yerini inkâra bırakmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in dilinden zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'in kavmi hakkındaki bu şikayet, bağlamı göz önüne alındığında bir ahiret sahnesini canlandırmaktadır. Günah işleyerek kendisine ve çevresine zulmeden kimsenin, ''Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım'' şeklindeki pişmanlığını dile getireceğini bildiren ayetler, Resulün onlardan razı olmayışını, onların tutumları üzerinden anlatan bu ayetle devam etmektedir. Ayette anahtar kavram mehcur kelimesidir. Mehcur, Kur'an'ı terk etmek, ondan yüz çevirmek ve onu dinlememektir. Kur'an'ın terki, onun kalp ya da hem kalp hem de dille terk edilmesi anlamındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kavmini Rabbine şikayet ederken, onların Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktıklarını dile getirmiştir. Peki kavim yani toplulukla kastedilen nedir? Erken dönem müfessirlerimizden Mukatil, ayette geçen kavim tabirini Kureyş olarak açıklamış, Taberi kelimeyle ilgili olarak kendilerini tevhide davet etmek üzere beni gönderdiğin kimseler demiştir. Yani ayetin ilk muhatapları kendi içlerinde yaşayan, onu yakından tanıdıkları ve kendilerini uyarmak için gönderilen peygamberin sözüne itibar etmeyen Mekke halkıdır. Onlar Kur'an'ın hak olduğunu düşünmüyorlardı. Kendileri inanmadılar, inanmak isteyenlere de engel olmaya çalıştılar. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bu putperest toplumun Kur'an'a uzak durmalarının arka planında yeni bir dini kabul etmeleri karşısında statülerini koruyamamak, alışmış oldukları hayatı kaybetmek gibi endişeler vardır. Sahip oldukları psikolojiyle Kur'an'ı dinlediklerinde onun güzelliğine kapılma korkusu taşımışlardır. Nitekim Velid bin Muire, Mekke'nin ileri gelenlerinden ve Hazreti Peygamber'e en çok karşı çıkanlardan olduğu halde, Kur'an'ı Hazreti Ebubekir'den dinlemiş ve etkilenmiş, "Allah'a yemin ederim bu kelam insanların ve cinlerin sözü değildir. Onun üzerinde bir güzellik vardır. Kesinlikle o yücelir, galip gelir." demiştir. Velid bu ikrarına rağmen çevresindekilerin tesiriyle Müslüman olmadan ölmüştür. Bazı müfessirler, Hazreti Peygamber'in kitabı terk ederek imandan yüz çeviren Mekke müşrikleri hakkında Allah'a şikayette bulunduğunu, Allah'ın da Hazreti Peygamber'e sabır telkin ettiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis, Kur'an'ı okuma noktasında dahi terk etmenin ahirete bakan yönüne vurgu yapmaktadır. Kim Kur'an'ı öğrenir, sonra mushafını asar da belli aralıklarla ona bakmazsa, bu Kur'an ona asılı olarak gelir ve "Ey alemlerin Rabbi, senin bu kulun beni terk etti, benimle onun arasında hüküm ver" der. Ayetin Kur'an'ın ilk muhataplarının Kur'an'dan yüz çevirmelerinden bahsederek lafzı onlara mahsus kılması, anlamının umumi olmasına engel değildir. Müminlerin Kur'an'a karşı görevleri vardır. Bunlardan ilki, onu okumak ve anlamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı tertil ile okumakla emrolunmuştur. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Müzzemmil Suresi 4. Ayet. Ayette okumanın niteliğine işaret eden tertil kelimesi, düşünerek okumak anlamındadır. Müminlerden Kur'an'ı tertil ile okumaları, üzerine düşünmeleri, helali helal, haramı haram bilmeleri beklenmektedir.
İnsan için adeta bir hayat kılavuzu olan Kur'an'a tabi olmak, Allah'a ve peygamberine iman eden herkesi kapsayan bir durumdur. Hazreti Peygamber Kur'an'ı tarif ederken, onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızda nasıl hükmedeceğiniz onda açıklanmıştır. O oyun ve eğlence değil, hakla batılı birbirinden ayırandır. Onu büyüklenerek terk eden zorbayı, ondan başkasıyla hidayet arayanı Allah saptırır. O Allah'ın kopmayan sağlam ipidir. O hikmet dolu zikirdir. O dost doğru yoldur buyurmuş, Kur'an'la amel edenin Allah tarafından mükafatlandırılacağını, onunla hükmedenin adaletle hükmetmiş, insanları ona çağıranın doğru yola çağırmış olacağını vurgulamıştır. Bu hadis, Kur'an'a karşı en temel görevimizin, onu hayatın her safhasına dahil etme ve insanlara da bunu tavsiye etme olduğunu hatırlatması bakımından dikkat çekicidir. Kur'an okunmalı, anlaşılmalı, yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Aksi halde dünya ve ahirette Hazreti Peygamber'in kendilerinden yakındığı topluma benzemek ve onların ahirette uğradığı hüsrana uğramak kaçınılmazdır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir. Nisa Suresi. Nisa Suresi 176 ayetten oluşur. Mushaf'ın 4. suresi ve Sebut Tıval olarak bilinen 7 uzun sureden biridir. Yaklaşık 30 sayfa halinde 4. cüzün son kısmından başlayarak 6. cüze kadar devam eder. Sure adını kadınlar anlamına gelen 1. ayetteki Nisa kelimesinden alır. Bu kelime sure içindeki farklı ayetlerde 20 defa tekrarlanmıştır. Genel kanaate göre hicretin 5. yılında nazil olmaya başlamıştır. Kur'an'da son inen ayetlerden olduğu kabul edilen 176. ayeti nedeniyle Hazreti Peygamber'in vefatından kısa süre önce tamamlandığı düşünülebilir. Sure, "Ey insanlar!" hitabıyla başlar. Kur'an-ı Kerim'de bu hitapla başlayan iki sureden ilkidir. Nisa suresi, Medine'de Müslümanların sosyal bir devlet haline kavuşmasından ve müşriklerle yaptıkları savaşlardan sonra karşılaştıkları yeni olayların çözümleriyle birlikte birçok hukuki konuya açıklık getiren ayetlerden oluşur. Ehli kitap ve münafıkların toplumda yol açtığı sorunları ve onlara yönelik eleştirileri içerir. Nisa suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti İbrahim. Surede Hazreti İbrahim'den ilk olarak 54. ayette söz edilmiştir. Yoksa onlar Allah'ın lütuf olarak verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Ayete göre Hazreti İbrahim'in soyundan olan Yahudiler kendilerine gönderilen peygamberlere itaat etmedikleri gibi Allah'ın verdiği nimetlere nankörlükle karşılık vermişler, kendileri gibi Hazreti İbrahim'in soyundan gelen son peygamber Muhammed Mustafa'yı da inkara yönelmişlerdir. Allah onların bu yaptıklarını kınamakta, Allah katında hayırlı olanların İbrahim'in dinine uyanlar, yani Allah'ı bir bilip yalnızca ona ibadet edenler olduğunu bildirmektedir. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve hanif olarak İbrahim'in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Nisa suresi 125. ayet. Nisa suresi 163. ayette Hazreti İbrahim bir kez daha kendisine vahyedilen bazı peygamberlerle birlikte anılmış, bu ayette Hazreti Muhammed'in elçi olduğunu inkar edenlere onun da diğer peygamberler gibi Allah'tan vahiy alan bir peygamber olduğu dile getirilmiştir. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Hazreti Musa. Kur'an-ı Kerim'in 34 suresinde 136 defa ismi geçen Musa peygamber, Nisa suresinde Allah'ın kendisiyle konuştuğu peygamber olarak anılır. Bir kısım peygamberleri sana daha önce anlattık, bir kısmını ise sana anlatmadık ve Allah Musa'yla gerçekten konuştu. Nisa suresi 164. ayet. Bu konuşma arada vahiy meleği olmaksızın konuşan görünmeden söyleme ve anlama şeklinde gerçekleşmiştir. Ayete göre Yüce Allah, Kur'an'da insanlığa gönderilen bütün peygamberlerin ismini anmamış, onların sadece bir kısmından haber vermiştir. Nisa suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Nisa suresi, gerek verdiği gerek sosyal yükümlülükler bakımından pek çok hükümden söz eder. Özellikle savaşlarda şehit olan Müslümanların geride bıraktıkları eş ve çocuklarının hakları, akrabalık haklarına riayet, miras taksimi, aile hukuku, toplumda adaletin sağlanması, bunları yerine getirirken Allah'ın koyduğu ölçülere uyulması gibi konular yer almaktadır. Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Nisa suresi 2. ayet. Ve yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir. Buyurulmuş, savaşta ailesini kaybederek yetim konumuna düşen çocukların koruyucuları olan velileri uyarılmıştır. Nisa suresi 10. ayet. Velinin vazifesi yetimi görüp gözetmek, onun şahsi ve mali menfaatini kollamaktır. Nisa suresinde kadınlara ait haklardan söz edilmektedir. Bu haklardan biri olan mihir, nikah esnasında erkeğin eşine verdiği hediye ya da daha sonra vermek üzere borçlandığı bir miktar maldır. Mehir, evlenilecek kadına verilen değerin bir sembolüdür. Allah tarafından yüklenen bu sorumluluğun yerine getirilmesi, kadınlara mehirlerini, borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse, onu da afiyetle yiyin. Ayetiyle hatırlatılmakta, eşler arasında bir boşanma gerçekleşirse, verilen mehirden geriye bir şey alınamayacağı aynı surenin 20. ayetinde, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi hiçbir şeyi geri almayın ifadesiyle açıklanmaktadır. Anne babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere pay vardır. Yine anne babanın ve akrabanın bıraktıklarından kadınlara da pay vardır. İster az, ister çok, hepsi de mirastan belli bir hisse olarak paylarını alırlar. Ayeti, kadınların mirastan hakları olduğunu gösterir. Nisa suresi 7. ayet. Bir erkeğin nikahlanamayacağı kadınlar da bu surenin 23. ayetinde açıklanmıştır. Nisa suresinde aşama aşama getirilen içki yasağının ikinci aşaması olan ve sarhoşken namaza yaklaşılmasını yasaklayan ayet, gusül ve teyemmüm konularını da içerir. Ayette, ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna, gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculuk halinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlarınıza şehvetle dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin, yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır, buyurulmaktadır. Nisa suresi 43. ayet. Sure ayrıca Allah'ın affetmeyeceği tek günahın şirk olduğundan söz eder. Haksız yere adam öldürmenin dünyadaki cezası, savaşta namazın nasıl kılınacağı da açıklanan konulardandır. Allah'ın yüceliğine vurgu yapan, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır ayeti bu surede 3 defa tekrarlanır. Nisa suresi 126, 131 ve 132. ayetler. Allah'a ve peygambere itaat esastır ve onların derecesi yüksektir. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Nisa suresi 69. ayet. Allah katında kulların değeri herhangi bir emek harcamadan sahip oldukları özellikleriyle değil, yaptıkları işlerle ölçülür. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa, işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Nisa suresi 124. ayet. Nisa suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Allah'a inanan insanların, onun kullarına karşı da sorumlulukları vardır. Yüce Allah Nisa suresinde, anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah, kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Buyurduktan sonra, kendini beğenmiş ve kibirli insanların özelliklerine dikkat çekmektedir. Nisa suresi 36. ayet. Bunlar, cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz, kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar, Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa, o ne kötü bir arkadaştır. Nisa suresi 33 ila 38. ayetler. Hazreti Peygamber'in kıldığı gece namazlarında bu sureyi de okuduğu nakledilmiştir. Sahabeden Abdullah bin Mesud'a kendisine büyük günahların neler olduğunu soranlara Nisa suresinin ilk 30 ayetinde yer alan yasaklar olduğunu söylemiştir.
1: Birden bize hazırlayan Doktor Sema Çelen, seslendiren İbrahim Bildir.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın hükmü yerine getirilince, şeytan şöyle der: Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar ve orada selamla karşılanacaklardır. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara böyle misaller getirmektedir. Kötü sözün misali de kökü yerden sökülmüş, ayakta duramayan kötü bir ağaçtır. Allah sağlam söze iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam tutar. Allah zalimleri de şaşırtır ve Allah dilediğini yapar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. 40 ayette iyilik. Allah Teala Leyl suresi 20. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Rabbimiz kendi rızasının kazanılması için yapılan bütün samimi amellerin kabul olacağını ilan etmiştir. Ayet-i Kerime, kölelerini karşılıksız azat eden Hazreti Ebubekir'in niyetinin ve amelinin makbul olduğunu göstermek için inmiştir. Bu aynı zamanda kıyamete kadar samimi davranış ve amellere sahip olanların benzer karşılığı göreceklerinin duyurulmasıdır. Mümin iyiliği karşılık bekleyerek yapmaz. Mümin her türlü nimetin Allah'ın bir lütfu olduğuna ve iyiliğin sadece Allah rızası için yapılması gerektiğine inanır. Böylece bu ayetlerde müşriklerin bencil ve çıkarcı ahlak yapılarından kaynaklanan iddiaları reddedilmiştir. Hazreti Ebubekir örneğinde olduğu gibi gönüllerini insan sevgisi ve cömertlikle donatan müminler Allah tarafından takdirle anılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de takva kavramını ağırlıklı olarak kötülüklerden uzak durup iyilik yapmak ve bu amelleri sayesinde kendini cehennem azabına karşı korumak anlamlarında görürüz. Buna göre bir beklenti ve çıkarı bulunmadığı halde sırf Allah rızası için insanlara iyilik yapanların ateşten uzak tutulacakları bildirilmiştir. Rabbimiz inananlara, "Eğer takvalı olur ve sakınırsanız, o size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir" ayetiyle sesleniyor. Burada belirtilen takva, insanın Allah'a karşı sevgisi ve saygısı gereği hata yapmaktan ve kötülüğe sapmaktan kaçınması. Bu sayede de Allah'ın ondaki doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme yeteneğini güçlendirmesidir. Bu ayetlerin rehberliğinde mümin, Allah rızasına değer vermeli, kendisini bu rızadan mahrum bırakacak günahlardan sakınmalı, tamamen karşılıksız olarak seve seve insanlara yardım etmelidir. Böylesine karşılıksız iyilik yapan kişilerin korktuklarından güvende olacakları ve beklediklerine ulaşacakları müjdelenmiştir.
1: Kırk ayette iyilik.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. ayeti kerimeler. Eûzü

ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Peki, gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren kim? Biz o suyla sizin bir tek ağacını bile bitiremeyeceğiniz güzel güzel bahçeler, bağlar yetiştirmekteyiz. Allah'tan başka ilah mı? Doğrusu onlar yoldan sapmış kimselerdir. Peki, yeryüzünü yerleşmeye elverişli kılan, vadilerinden nehirler akıtan, yerde sarsılmaz dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onların çoğu gerçeği bilmiyorlar. Peki, darda kalan kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen, sıkıntısını gideren ve sizi yeryüzünün yöneticileri yapan kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz? Peki, karaların ve denizlerin karanlıkları içinde yol bulmanızı sağlayan kim? Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka bir ilah mı? Allah, onların ortak koştuklarından çok yücedir, münezzehtir. Peki, ilk baştan yaratan, sonra yaratmayı durmaksızın tekrar eden kim? Size hem gökten hem yerden rızık veren kim? Allah'tan başka bir ilah mı? De ki, eğer doğru söylüyorsanız, kesin delilinizi getirin bakalım. De ki, Allah'tan başka, göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Hayır, onların ahiret hakkındaki bilgileri yetersiz kalmıştır. Dahası, bu hususta şüphe içindedirler. Bunun da ötesinde onlar ahiretten yana kördürler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Abdest ve guslün hikmet ve fazileti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınızı meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan gelir veya kadınlara dokunur da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Maide Suresi 6. Ayet. Dinimizin emir ve yasakları incelendiğinde, hepsinde birey ve toplumun maddi ve manevi yararının gözetildiği görülmektedir. Bu nedenledir ki dinimiz, birey ve toplum olarak bizim için son derece önemli olan temizliğe büyük bir önem vermiştir. Dinimize göre beden, elbise, mesken ve çevre temizliği gibi maddi temizlikten ayrı olarak bir de hükmî temizlik kavramı vardır. Bu tür temizlik kişinin durumuna göre abdest ya da gusülle sağlanır. Abdest ve gusül başlı başına maddi temizlik özelliği de taşıyıp sağlık açısından bir dizi faydalar içermekle birlikte esasen bir hükmî temizlik işlemi ve arınma yoludur. Su bulunmaması durumunda abdest ve guslün bu işlevi teyemmümle yerine getirilir. Abdest, okuduğumuz ayette de belirtildiği üzere ibadet niyetiyle yüzü ve dirseklere kadar kolları yıkamak, başı meshetmek, ayakları topuklara kadar yıkamaktan ibarettir. Gusül, boy abdesti, ağız ve burun içi dahil olmak üzere bütün vücudun temiz su ile yıkanması demektir. Teyemmümse, büyük veya küçük kirliliği, abdestsizlik halini gidermek niyetiyle ellerin içini toprak cinsinden temiz bir şeye vurup önce yüze sürmek, sonra tekrar vurup her elin içiyle karşı kolu meshetmektir. Yüce dinimizin ortaya koyduğu genel anlamdaki temizlik anlayışı ile ibadet anlamındaki temizlik anlayışı birbirini tamamlamaktadır. İbadet için gerekli olan temizlik aynı zamanda fertlerin günlük hayatlarındaki temizlik eğitimi niteliğini taşımaktadır. İbadet, kulun uyanık, hazırlıklı, şuurlu, ruh ve beden bakımından temiz olmasını gerektirir. Allah'ın huzuruna çıkmadan önce abdest alma, gerektiğinde gusletme emri de bu amacın önemli vasıtalarındandır. Bu yönüyle abdest, Allah Teala ile iletişime geçme hazırlığıdır. Günde 5 defa namaz kılmak ve diğer bazı ibadetler için abdest almanın anlamı, Allah emrettiği için ve onun huzuruna çıkmak amacıyla temizlenmektir. Bu yönüyle abdest, Allah'a yönelmek için gerekli olan zihinsel hazırlık evresidir. Gerçek anlamda Allah'ı hatırlama ve ona olan görevimizi yerine getirmenin bilinç uyanıklığına ulaşmadır. Abdest ve gusül, insan sağlığına önemli ölçüde yararlar sağlamaktadır. Örneğin abdest, vücudumuzun kir ve mikroplarla en fazla temasta bulunduğu azalarımızın temizlenmesini sağlayan bir uygulamadır. Öte yandan kan dolaşımını sağlayan damarların tabii esnekliklerini korur ve damar sertliklerinin önlenmesine yardımcı olur. Vücudun temel korunma sistemi olan lenf dolaşımını sağlayan, beyaz kan hücrelerini dokulara ulaştıran lenf damarlarının düzenli çalışmasına katkıda bulunur. Özellikle beyinde kan dolaşımının güçlenmesi bakımından abdest çok faydalıdır. Diğer taraftan bedende oluşan statik elektriğin fazlasının atılmasında abdestin rolü büyüktür.

0: Gusül, cünüplük halinin vücutta yol açtığı yorgunluk ve gevşekliği giderir, bedende yeni bir denge kurar, kişinin bedenen, zihnen ve ruhen toparlanmasını ve zindeleşmesini sağlar. Kişiyi ibadet atmosferine hazırlar. Abdest ve gusül aynı zamanda günahlardan arınma vesilesidir. Nitekim bu hususta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir Müslüman veya mümin abdest aldığı zaman yüzünü yıkarken gözleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahlar abdest suyu veya suyun son damlası ile dökülür. Öyle ki kişi bütün günahlardan arınır ve tertemiz olur. Ayaklarını yıkadığında da ayaklarıyla işlediği günahlardan abdest suyu veya suyun son damlaları ile akıp gider. Nihayet o Müslüman günahlardan tamamiyle arınmış olur. Bu müjde niteliğindeki ifadelerin gusül için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Yüce Allah abdesti, guslü veya teyemmümü farz kılmakla insanlara güçlük çıkarmak değil, onları temizlemek ve onlara nimetini tamamlamak istemiştir. Bunlar insanların gücünün üstünde olan işler değildir. Dinde insanların yapamayacağı hiçbir yükümlülük yoktur. İstisnai durumlarda ise özel kolaylıklar, ruhsatlar getirilmiştir. Abdest ve gusül, bedeni mikroplardan koruyucu bir temizlik olduğu gibi, manevi olarak da insanı Allah'a yaklaştıran ve onun ibadet için kendisini hazır hissetmesini sağlayan bir iç temizliğidir. Teyemmüm de bir manevi temizliktir. Hazreti Peygamber, temizlik imanın yarısıdır buyurarak, genel anlamda temizlik yanında gusül, abdest ve teyemmümün dindeki önemine işaret etmişlerdir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 144. ayetin tefsiri. Kâbe, üç büyük dinin temsilcisi olan peygamberlerin atası ve tevhid inancının öncüsü durumundaki Hazreti İbrahim tarafından bir mabet olarak inşa edilmişti. Dolayısıyla kıble olmaya en layık mekan da burasıydı. Kâbe, kıble olarak benimsenmekle, bütün Müslümanların bir olan Allah'a karşı ifa ettikleri en yüce ibadet sayılan namazda yönelecekleri bir tevhid odağı haline gelecekti. Bundan sonra sıra o dönemde henüz müşriklerin put evi olarak kullandıkları bu kutsal mekanın putlardan arındırılmasına, böylece ilk kuruluşunda olduğu gibi tevhidin merkezi ve sembolü hüviyetine yeniden kavuşmasına gelecekti. Ayrıca Müslümanların Kudüs'e doğru namaz kılmaları muhtemelen Yahudileri de şımartıyordu. Halbuki İslam, eski kitabi dinlerdeki evrensel doğruları devam ettirmekle birlikte, hiçbir eski geleneğin taklidi olmayan, yepyeni ve insanlık onuruna en uygun değerler getiren bir sistemdi. Yozlaştırılmış bir dinin mensupları olan Yahudileri taklit ediyor gibi görünmek herhalde Hazreti Peygamber'i rahatsız ediyordu. Kısaca Kâbe'nin kıble yapılması hem dini hem de siyasi bakımdan büyük önem taşıyordu. Bütün bu sebeplerden dolayı Resulullah Allah'a yalvarıyor, içinde doğup büyüdüğü fakat zorla terk etmek durumunda bırakıldığı kutsal Mekke'deki Kâbe'nin kıble olmasını diliyordu. Nihayet Yüce Allah, işte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin buyruğuyla Resulünün bu özlemini gerçekleştirdi ve artık bu ayetin indiği andan itibaren Müslümanların Kâbe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a yönelerek namaz kılmaları farz oldu. Ağırlıklı görüşe göre ehli kitabın, bazı müfessirlere göre onların din adamları ve alimlerinin de bildiği ifade edilen gerçekten maksat, kıblenin değiştirilmesiyle ilgili hükümdür. Onların Kâbe'nin kıble yapılmasının isabetli olduğunu nereden bildikleri hususunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. İbn-i Atiye bu hususta şöyle demektedir. Yahudiler ve Hristiyanlar Kâbe'nin ümmetlerin imamı İbrahim'in kıblesi olduğunu, dolayısıyla kendi kitaplarında da hakkında bilgi edindikleri Hazreti Muhammed'e uyarak Kâbe'ye yönelmenin herkes için görev olduğunu biliyorlardı. Buna rağmen kıble değişikliğini tepkiyle karşılayarak yanlış bir iş yapmışlardır. Ayetin sonundaki "Allah onların yaptıklarından habersiz değildir" cümlesi, ehli kitabın bu yanlış tutumlarıyla ilgili bir uyarı ve tehdit anlamı taşımaktadır. Bakara Suresi 145. ayetin tefsiri. Kıblenin değiştirilmesiyle ilgili kesin hükmün Allah'tan gelmiş olmasına rağmen, ehli kitap bu değişikliği kabul etmemekte direndiler. Bir önceki ayetten de anlaşılacağı üzere, onların bu direnişlerinin sebebi, değişiklik hükmünün Yüce Allah'tan geldiğini bilmemeleri değil, bencillik, ırkçılık, taassup, ayrılıkçılık gibi olumsuz düşüncelerinin ve duygularının esiri olmalarıdır. Ancak değişiklik hükmü Allah'tan gelmiştir. Bu sebeple Hazreti Peygamber ve ümmeti bu hükme uyacak ve artık asla Yahudilerin kıblesine yönelmeyeceklerdir. Esasen ehli kitabın iki kesimi olan Yahudilerle Hristiyanların bu konudaki uygulamaları da farklıydı. Yahudiler Kudüs tarafına, Hristiyanlarsa doğuya yönelerek ayin yapıyorlardı. Hazreti Muhammed daha önce Kudüs'e yönelmişti, ancak değişiklik hükmünün gelmesinden sonra sırf Yahudilerin hatırı için bu hükmü ihmal etmesi de mümkün değildi. Bakara Suresi 146 ve 147. ayetlerin tefsiri. Tanıma, bilme ifadelerinden anlaşıldığına göre, kitap verilenlerden maksat, özellikle Yahudi ve Hristiyan din bilginleridir. onların tanıdıklarının ne veya kim olduğu hususunda tefsirlerde farklı açıklamalar vardır. Taberi'nin naklettiği rivayetlerin tamamına göre tanıyıp bildikleri şey Mescid-i Haram'ın kıble olduğu gerçeğidir. Ancak Razi bu yorumu zayıf görmekte ve burada Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin kastedildiği yönündeki görüşü benimsemektedir. Çünkü bu ifadenin hemen öncesinde Hazreti Peygamber'e bilgi geldiğinden söz edilmektedir ki, bu bilgi en genel ifadesiyle nübüvvettir. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarında Hazreti Peygamber'in geleceğine ilişkin bilgi bulunduğunu haber vermekte, fakat Kabe'nin kıble olacağına ilişkin böyle bir bilginin geçtiğinden söz etmemektedir. Şu halde kitap ehlinin bilgi sahibi olduğu husus Hazreti Muhammed'in peygamberliğidir. Ehli kitabın bir konuda vaktinden önce bilgi sahibi kılınmaları olayı bir mucizedir. Bu husustaki mucize ise Hazreti Muhammed'in gerçekten peygamber olduğuna dair kendi kutsal kitaplarında yer alan bilgidir. Kıble değişikliği ise vahiy yoluyla bildirilmiştir. Vahye inanmak için öncelikle peygamberi kabul etmek gerekir. Ayette ehli kitabın o peygamberi kendi kitaplarında verilen bilgilerle pekala tanıdıkları, bundan dolayı da peygamberliğini kabul etmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Sonuç olarak Yüce Allah, Tevrat ve İncil'de Hazreti Muhammed'in geleceğiyle ilgili bilgi vermişti. İslami literatürde eski kutsal kitaplarda yer alan bu bilgiye beşaret, müjde denir. Yahudiler de bir peygamber bekliyor, ancak ırkçı veya bağnaz bir zihniyete sahip oldukları için onun kendi kavimleri arasından çıkması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu sebeple Araplar arasında mütevazı bir aileden yetim bir çocuğun büyüyüp Allah tarafından peygamber seçilmiş olmasını hazmedemediler. Onun peygamberliğini, diğer tebliğlerini, bu arada kıble ile ilgili yeni hükmü reddettiler. Böylece aslında kendi kutsal kitapları vasıtasıyla bilgi sahibi oldukları bir gerçeği de gizlemiş oldular. 147. ayette ehli kitap ne derse desin asıl gerçeğin Allah katında ortaya konan bilgi ve hükümler olduğu belirtilerek, Hazreti Peygamber'in şahsında Müslümanlar gerek kıble değişikliği gerekse diğer dini ve sosyal konularda Yahudilerle Hristiyanların yanlış telkinlerine kapılarak kuşkuya düşmemeleri yönünde uyarılmaktadırlar. Böyle bir uyarı 145. ayetin sonunda da yapılmıştı. Diğer birçok ayette de benzer uyarılar yer almakta olup, bütün bunlar Müslümanların yabancı kültürlerin etkisine kapılmadan öz değerlerini ve inançlarını korumaları gerektiği, ancak bu sayede ayakta kalabilecekleri gerçeğini kafalara ve kalplere işlemeyi amaçlamaktadır. Özellikle Müslüman aydınların son yüzyıl boyunca Yahudi-Hristiyan fikir dünyasının etki alanına girerek dini ve kültürel alanlarda kuşkucu, taklitçi ve giderek inkarcı anlayışlara kapılmaları ve bu yozlaşmanın doğurduğu kimlik bunalımları, bu bunalımların zamanla ahlaki, sosyal, siyasi ve ekonomik çalkantılara ve krizlere dönüşmesi, Kur'an'ın bu uyarısının İslam toplumları için ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bakara Suresi 147 ila 152. ayetlerin meali. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız, yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, haksızlığa saplanmış olanları dışında, insanların aleyhinizde kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Bakara Suresi 148. ayetin tefsiri. Her toplum, ibadet ve ayinlerinde farklı yönlere dönmeyi adet edinmiştir. Geçmişteki peygamberler de farklı yönleri kıble edinmişlerdi. Şu halde daha önce Yahudiler Beyt-i Makdis'e yöneliyorlardı diye mutlaka o tarafın kıble olarak devam ettirilmesi gerekmez. Allah insanlara kıbleyi bildirmiştir. Artık bunda tartışmaya gerek yoktur. Bundan sonra asıl yapılacak şey iyilikte yarışmaktır. Allah ahirette insanları bir araya toplayacak ve yapıp ettiklerinden sorguya çekecektir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde de türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir!

0: bize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu Spotu.
2: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Kehf Suresi 30. Ayet.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri. Bizleri radyolar başında dinleyen değerli takipçiler, Kur'an Hocası programına kulak veren, gönül veren ve gönlünü açan aziz Kur'an sevdalıları. Kur'an Hocası programından, Diyanet Radyoları Ankara stüdyolarından hepinizi en kalbi duygularla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim, bugünkü dersimize inşallah Abese suresinin ilk ayetleriyle başlayacağız. Abese suresinin ilk 4 ayeti kerimesini okuyacak, ardından açıklamasını, yani okumayla alakalı dikkat edeceğimiz hususları açıklamayı sürdüreceğiz. 584. sayfada yer alıyor Abese suresinin ilk ayetleri. Her zaman olduğu gibi 3 defa tekrar ederek okuyoruz. Ardından gerekli izahatta bulunmaya gayret edeceğiz inşallah. Evet, birlikte okuyoruz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevellâ en câehu'l-e'mâ ve mâ yudrîke le'allehu yezzekkâ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Tekrar okuyoruz.

0: يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
1: Son kez tekrar ediyoruz.

0: يذكر فتنفعه الذكرى. صدق الله العظيم.
1: Efendim Allah kabul eylesin. Abese suresinin ilk 4 ayeti kerimesini okuduk. Bu ayetlerin okunuşuyla alakalı bir takım açıklamalara yer vereceğiz programımızın bu bölümünde. Abese ve tevelle. Abese. Şimdi abese bir fiil. 3 harfin her birinin harekesi var. Bir fiil halinde abese diye okuyoruz. Şimdi kıymetli dostlar, bu açıklamayı yaparken belki aklınıza şu gelecek. Hocam biz bunu zaten 3 harf, 3'ü de harekeli olarak görüyoruz. Benim söylediğim cümleleri zait olarak, yani belki fazlalık olarak değerlendirenler için hatırlatmamın gerekçesini şöyle ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz huruf-u mukatta'lar var. Huruf-u mukatta'ların bulunduğu 29 sure var. Surelerin başlarında müstakil harf olarak yazılan bölümler var. Şimdi onlar hareke almıyorlar. Fakat baktığımız zaman görünüşte sanki onların da harekesi varmış gibi algılanabilir. Bunlar da, yani ABS kelimesi de onlara benzetilebilir diye buranın, yani abese kelimesinin hurufu mukatta'a olmadığını hatırlatmak için böyle bir giriş yapmaya kendimi mecbur hissettim. Evet, örnek sureyi de ifade edeyim. Eğer üşenmezseniz, yorulmazsanız lütfen bahsettiğim bu konuyu iki sure arasında mukayese ediniz. Mesela bakınız, 482. sayfada Şura suresi başlıyor. Eğer sayfayı açarsanız, Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf olarak 5 tane harfin kendi isimleriyle okunduğunu görüyoruz. Orada Ayn, Sin, Kaf harfleri üzerlerinde med işaretiyle yazılmıştır. Onlar hareke değildir. Ama tekrar söylüyorum, 482. sayfada Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf bunlar harftirler. Harf olarak kendi isimle okunurlar. Ama Ayn, Sin, Kaf harfleri üzerlerinde yatay ve uzun çizgileri sebebiyle hareke gibi algılanmamalılar. Onlar harftir. İşte bugünkü dersimizdeki ABS kelimesi ise görüldüğü gibi med işaretiyle değil, üstün harekeyle geldikleri için bunları harf olarak okumuyoruz. Yani bu iki durumu birbiriyle karıştırmayalım diye böyle bir açıklamayı yapma zarureti gördüm. Peki kelime abese, abese, her üç harfi de kendi harekesiyle okuyoruz. Abese ve tevelle.

derken caa meddi muttasıl dört elif miktarına kadar uzatılabilecek bir konumda. Bir tecvid kuralı. En caehul e'ma el e'ma e'ma. Birisi hemze, diğeri ayın ama sesler elbette ki kendi sesleri olacak. E sonra da e'a. E'a. Hemzeyi ayna bağlıyoruz.

Rike. Burada dal harfini cezimle okuduğumuz için kalkale sesi veriyoruz. Ve mâ yudrike leallehu yezzekke. Leallehu yezzekke. Son ayet ise ev yezzekkeru. Ev yezzekkeru. Yezzekkeru kelimesindeki zal harfidir. Dolayısıyla peltek okunmaktadır. Ama önceki ayete bakarsak leallehu yezzekke. O za harfi idi, peltek değildi. Bunları da birbirinden ayırmamız gerekiyor. Le'allehu yezzekke ev yezzekkeru fetenfe'ahu zikra ev yezzekkeru, peltek olarak okuyoruz. Ev yezzekkeru فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Sonlarda da medler hepimizin bildiği gibi meddi tabiidir. Bir elif miktarı uzatılmalıdır. Evet kıymetli dostlar, bir kez daha birlikte tekrar ediyoruz okuduğumuz bu ayetleri. Bismillahirrahmanirrahim.

0: يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى صدق الله العظيم.
1: Evet kıymetli dostlar, bugünkü dersimizi de vaktimiz dolması sebebiyle böylece tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası programımızda yeniden buluşmayı temenni ediyor. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Cin Suresi 20 ila 28. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın, yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme, ne de doğrunun ölçütünü zihninize yerleştirme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın gönderdiklerini tebliğ etmedikçe, beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Artık kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onu beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah, bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için, onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 5. Ayet.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun, hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi.

Allah'ın bilgisi. Ayette evrendeki hiçbir bilginin Yüce Allah'a gizli kalmayacağı belirtilerek, bu surenin ikinci ayetinde geçen Hay ismi şerefine açıklama getirilmektedir. Zira böyle bir ilmin varlığı ve bu derece kapsamlı olması, daima diri ve ölümsüz olmakla mümkündür. Diğer taraftan bu açıklama yine aynı ayette yer alan Kayyum ismiyle de bağlantılıdır. Çünkü Kayyum, bütün varlıkları yaratan, varlıklarını sürdürmelerini sağlayan, denetleyen ve görüp gözeten anlamına geldiğine göre, bu ismin tecellisi, bütün yaratıkların ihtiyaçlarını bilmeye bağlıdır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah her şeyi görür ve bilir. Hiçbir şey ona gizli değildir.

Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Âl-i İmrân suresi 1 ila 9. ayetler.

0: بعد صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
6: Kur'an ve biz birbirimize ne kadar yakınız? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Bu surenin başı ile sonu arasında gözlerden kaçmayan bir anlam bütünlüğü mevcuttur. Tekrar hatırlayacak olursak, ilk ayet, kutsal kitabımızın tüm insanlığa hitap eden evrensel bir bildiri olduğunu ve insanları karanlıktan kurtarıp tek olan aydınlık yola çıkarmayı hedeflediğini vurguluyordu. Üzerinde düşüneceğimiz bu son ayetse, Kur'an'ın tüm insanları uyarmayı, tevhid düşüncesini yerleştirmeyi ve akıl sahiplerinin öğüt almalarını amaçlayan ilahi bir fezleke, bildiri olduğunu hatırlatmaktadır. Kur'an'ın hem indiriliş sebebini hem de hedefini bir cümleyle özetleyen bu ayet, kutsal kitabımızla bağımızı veya ilişkimizi nasıl ve hangi amaçla şekillendireceğimizi göstermesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu kitap insanlara bir bildiridir ifadesiyle anlıyoruz ki, rengi, dili, milleti ve cinsiyeti ne olursa olsun tüm insanları muhatap almıştır. Hac mevsiminde de gördüğümüz gibi dünyanın çok değişik uluslarından ve bölgelerinden insanların ortak duygu ve düşüncelerle bir araya geliyor olmaları bunun apaçık bir göstergesidir. Allah'ın kitabının insanlara bir uyarı olması, Kur'an'da sık sık karşımıza çıkan bir hatırlatmadır. Bundan 1400 yıl önce insanları gaflet uykusundan uyandırıp onlara hakikati gösteren Kur'an, bugün de aynı fonksiyonunu sürdürmektedir. Ayrıca yüce kitabımızın bir uyarı olması, ondan yüz çevirip gösterdiği hakikatlere kulak tıkayanların hesap günü bilmiyordum veya duymamıştım gibi ortaya dökecekleri mazeretleri geçersiz kılacaktır. Şu halde ahirette mazeret dökecek duruma düşmek istemiyorsak, şimdiden bu uyarıya kulak vermeliyiz. Bunun yolu da bizlere dünya ve ahiret mutluluğunun kapılarını açan kutsal kitabımızı okuyup üzerinde tefekkür etmek ve ondan öğüt almaktır. Ancak tevhid inancını gerçek anlamda özümsemeden ondan öğüt almak ve ders çıkarmak mümkün değildir. Allah'tan başka ilah olmadığını, onun yeryüzünde de, gökyüzünde de, bütün evrende her türlü tasarruf yetkisini elinde bulunduran tek varlık olduğunu ifade eden tevhid düşüncesi, madde ve mana, fizik ve ruh dünyamıza tamamen hakim olmalıdır. Bu düşünce, bizlerde zorunlu olarak tek bir mabudun kulu olma ve sadece ona itaat etme bilincini doğuracaktır. Tevhid inancının sağlayacağı bu bilinçten sonra, akıl sahipleri olarak Allah'ın ayetleri üzerinde gerçek anlamda düşünebilir ve onlardan öğüt alabiliriz. Fakat şu var ki, özünü muhafaza etmiş ve her türlü ön yargılardan arınabilmiş saf bir akıl, Kur'an ayetleri üzerinde düşünebilir, onlardan ibret ve öğüt çıkarabilir. Zira ön yargılar, aklın anlama ve düşünebilme kabiliyetini yok eder. 14 asırdır tüm insanları uyarmaya, düşünmeye ve öğüt almaya davet etmekte olan yüce kitabımız, bugün de bizlere seslenmektedir. Asırlar geçti ama o hala canlılığını ve tazeliğini koruyor. Yüzyıllardır bataklıklar içinde yüzen nice insanların karanlık dünyalarını aydınlatan, gökten inen yağmur gibi nice beldelere rahmet yağdıran bu yüce kitabımızın mirasçısı olmak, bizler için büyük bir şeref ve gurur kaynağıdır. Ancak bu gururu taşımak, aynı zamanda bir sorumluluk yüklemektedir bizlere. Nedir bu sorumluluk? Vefatından kısa bir süre önce ümmete ağır bir emanet bıraktığını buyuran sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu emanete sımsıkı sarıldığımız müddetçe asla yanlış yola düşmeyeceğimizi söylerken, aslında sorumluluğumuzun ne olduğuna da işaret etmiş oluyordu. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılacaktık. Ama sadece odalarımızı süslesin diye kılıflara hapsedip duvarlara asarak değil, yalnız ölmüş bedenlere umut olsun diye kabristanlarda okuyarak da değil. Nasıl mı? Tabii ki ölü ruhlarımıza dirilsin, hasta kalplerimize şifa olsun diye sarılacaktık ona. Hayatımızı süslesin diye sahip çıkacaktık o kutlu mirasa. Şahsiyetimiz, ailemiz, neslimiz bozulmasın diye geçici ve süslü dünya nimetlerinin cazibesine kapılıp kendimizi kaybetmeyelim diye bağrımıza basacaktık o emaneti. Şimdi hepimiz soralım kendimize. Allah'tan geldiğine gönülden inanan insanlar olarak bu ezeli kelamın madde ve mana dünyamızdaki yeri nedir? Her biri bizim için bir öğüt, şifa, hidayet ve rahmet kaynağı olan ayetler üzerinde düşünüp onlardan yeterince öğüt alıyor muyuz acaba? Kısacası son peygamberin biz insanlara miras bıraktığı bu yüce emanete ne kadar sahip çıkabiliyoruz? Son olarak şu ayete kulak verelim. Andolsun ki Kur'an'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık. Yok mudur öğüt alan? Kamer Suresi 22. Ayet.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
8: Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Cuma Suresi 1-11. Ayetler.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan, daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil de, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, haydi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir.

Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Ama onlar bir ticaret veya eğlence gördüklerinde ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularına hoş geldiniz. Bugün 8. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. 8. cüzün teması her dönemde cahiliye düşünce ve inançları görülür. Çünkü şeytan her asırda bütün insanları kandırmak ister. Siz bu mücadelede, bu yarışta geride ve arada kalmayın. Cennete doğru koşun. 8. cüzde En'am suresinin son tarafı ve Araf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konu, 3 mesaj şunlardır. Cahiliye düşüncelerinden kurtulmak, şeytana karşı dikkatli olmak ve arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir konuları. İlk olarak cahiliye düşüncelerinden kurtulmak mesajına bakıyoruz. En'am suresinin ana konusu olan cahiliye dönemi müşrik Araplarının hataları sıralanmaya devam etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak mesajı. 8. cüzde ayrıca Araf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Ademoğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sıradaysa arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmındaysa sureye adını veren Araf konusu zikredilmektedir. Araf, Urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim, cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre, Araf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın. Ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. O'nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da, doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz, her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşılarına, orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlar arasındaki dostlarıysa, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir.
İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü

zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, güzel akıbet kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp, zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden birçoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Ama biri zorda kalırsa haksızlığa sapmadıkça sınır

Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine ait.

Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirlerine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Adem!

Hem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi O'na çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla O'na yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar, kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar.
Cennette onların altından ırmaklar akarken,

kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler, girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli, cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki, dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar, bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak, İçinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar, gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki halk de, emir de, yaratma ve yönetme de yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben, üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apayrı

0: Açık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur.
1: Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim.
0: Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye İçinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Ey kavmim dedi, ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah, Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkârcılardandı. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdı. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Serlevha Ayetler. Maide Suresi 90. Ayet.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Aklı örten, içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Sarhoşluk veren içkiden, kumardan ve falcılıktan kaçının. İslam aklı, canı, malı, ırzı ve dini korumayı ilke edinir. Aklı gideren, sağlıklı düşünmeyi ve davranışı engelleyen ve sarhoşluk veren her içki çeşidi haramdır. Kumar da hem insan hem de toplum sağlığı ve huzuruna karşı büyük tehlikelerden biridir. Falcılık, gaybtan haber verme gibi şeyler de haram ve şeytan işi birer pisliktir. Müminler bu tür kötü ve çirkin işlerden kaçınmalıdır. Bu ilahi yasağa uyarlar. Böylece sağlıklı ve huzurlu bir toplum olarak yaşarlar. Bu ayetten almamız gereken mesaj, dünyada huzur ve ahirette sonsuz kurtuluş, Allah'ın koyduğu helal ve haramlara uymakla gerçekleşir.

Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Maide Suresi 87 ila 92. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayan ise 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekte yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklanıyor.

odaklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Özün sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billagvi fi eymanikum velakin yu'akhidukum bima kasabet kulubukum. Vallahu gafurun halim. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır. Aceleci değildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Serlevha Ayetler. Araf Suresi 147. Ayet.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanlar var ya, onların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ameller imanla kıymet bulur. Allah'ın varlığı ve birliğini gösteren ayetleri ve delilleri yok sayıp, onlara inanmayan, hatta yalan sayan ve hesapların görüleceği ahirete kavuşmayı inkar edenler, dünyada ve ahirette hüsrana uğrayacaklardır. İnkarlarının bir sonucu olarak, görünüşte iyi ve yararlı gibi olanları da dahil olmak üzere, bütün amelleri boşa çıkacaktır. Bu sonuç onlar için bir haksızlık değil, yalnızca yaptıklarının bir karşılığıdır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, yaptığımız güzel işler imanımız sayesinde anlam kazanır ve bir değer ifade eder. Bir diğer mesajsa, inkarcıların hiçbir faaliyeti Allah katında değerli değildir.

Aşr-ı Şerif. Sedat Küçük Güzel. Araf Suresi 144 ila 147. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ey Musa, dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamaları

açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Meryem Suresi 96-98, Taha Suresi 1-12. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolay anlaşılır kıldık ki, günahtan sakınanları onunla müjdeleyesin ve inatla direnenleri de onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onların herhangi birinden bir varlık emaresi hissediyor veya cılız da olsa bir ses işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha, biz Kur'an'ı sana mutsuz olasın diye indirmedik. Ancak Allah korkusu taşıyanlar için öğüt olsun diye indirdik. O yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından peyderpey gönderilmiştir. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de, O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'na aittir. Musa ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: siz bekleyin, şu uzakta bir ateş

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Kur'an'ın terk edilmesi. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Furkan Suresi 30. Ayet.

İlahi vahyin temel hedefi, yeryüzüne halife olarak gönderilen insana yol haritası çizerek, onun dünya ve ahiret selametine vesile olacak bir hayatı temsil etmesini sağlamaktır. Bu gerçek, Yüce Kitabımızda açıkça dile getirilmektedir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid Suresi 9. Ayet. Kur'an'ın nüzulü ilk muhataplarının tümü üzerinde aynı karşılığı bulmamış, Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Bilal, Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi ilk Müslümanların teslimiyeti, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi isimlerde yerini inkâra bırakmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in dilinden zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'in kavmi hakkındaki bu şikayet, bağlamı göz önüne alındığında bir ahiret sahnesini canlandırmaktadır. Günah işleyerek kendisine ve çevresine zulmeden kimsenin, ''Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım'' şeklindeki pişmanlığını dile getireceğini bildiren ayetler, Resulün onlardan razı olmayışını, onların tutumları üzerinden anlatan bu ayetle devam etmektedir. Ayette anahtar kavram mehcur kelimesidir. Mehcur, Kur'an'ı terk etmek, ondan yüz çevirmek ve onu dinlememektir. Kur'an'ın terki, onun kalp ya da hem kalp hem de dille terk edilmesi anlamındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kavmini Rabbine şikayet ederken, onların Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktıklarını dile getirmiştir. Peki kavim yani toplulukla kastedilen nedir? Erken dönem müfessirlerimizden Mukatil, ayette geçen kavim tabirini Kureyş olarak açıklamış, Taberi kelimeyle ilgili olarak kendilerini tevhide davet etmek üzere beni gönderdiğin kimseler demiştir. Yani ayetin ilk muhatapları kendi içlerinde yaşayan, onu yakından tanıdıkları ve kendilerini uyarmak için gönderilen peygamberin sözüne itibar etmeyen Mekke halkıdır. Onlar Kur'an'ın hak olduğunu düşünmüyorlardı. Kendileri inanmadılar, inanmak isteyenlere de engel olmaya çalıştılar. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bu putperest toplumun Kur'an'a uzak durmalarının arka planında yeni bir dini kabul etmeleri karşısında statülerini koruyamamak, alışmış oldukları hayatı kaybetmek gibi endişeler vardır. Sahip oldukları psikolojiyle Kur'an'ı dinlediklerinde onun güzelliğine kapılma korkusu taşımışlardır. Nitekim Velid bin Muire, Mekke'nin ileri gelenlerinden ve Hazreti

peygambere en çok karşı çıkanlardan olduğu halde, Kur'an'ı Hazreti Ebubekir'den dinlemiş ve etkilenmiş, "Allah'a yemin ederim bu kelam insanların ve cinlerin sözü değildir. Onun üzerinde bir güzellik vardır. Kesinlikle o yücelir, galip gelir." demiştir. Velid bu ikrarına rağmen çevresindekilerin tesiriyle Müslüman olmadan ölmüştür. Bazı müfessirler Hazreti Peygamber'in kitabı terk ederek imandan yüz çeviren Mekke müşrikleri hakkında Allah'a şikayette bulunduğunu, Allah'ın da Hazreti Peygamber'e sabır telkin ettiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis, Kur'an'ı okuma noktasında dahi terk etmenin ahirete bakan yönüne vurgu yapmaktadır. Kim Kur'an'ı öğrenir, sonra mushafını asar da belli aralıklarla ona bakmazsa, bu Kur'an ona asılı olarak gelir ve "Ey alemlerin Rabbi, senin bu kulun beni terk etti, benimle onun arasında hüküm ver" der. Ayetin Kur'an'ın ilk muhataplarının Kur'an'dan yüz çevirmelerinden bahsederek lafzı onlara mahsus kılması, anlamının umumi olmasına engel değildir. Müminlerin Kur'an'a karşı görevleri vardır. Bunlardan ilki, onu okumak ve anlamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı tertil ile okumakla emrolunmuştur. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Müzzemmil Suresi 4. Ayet. Ayette okumanın niteliğine işaret eden tertil kelimesi, düşünerek okumak anlamındadır. Müminlerden Kur'an'ı tertil ile okumaları, üzerine düşünmeleri, helali helal, haramı haram bilmeleri beklenmektedir. İnsan için adeta bir hayat kılavuzu olan Kur'an'a tabi olmak, Allah'a ve peygamberine iman eden herkesi kapsayan bir durumdur. Hazreti Peygamber Kur'an'ı tarif ederken, "Onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızda nasıl hükmedeceğiniz onda açıklanmıştır. O oyun ve eğlence değil, hakla batılı birbirinden ayırandır. Onu büyüklenerek terk eden zorbayı, ondan başkasıyla hidayet arayanı Allah saptırır. O Allah'ın kopmayan sağlam ipidir. O hikmet dolu zikirdir. O dost doğru yoldur" buyurmuş, Kur'an'la amel edenin Allah tarafından mükafatlandırılacağını, onunla hükmedenin adaletle hükmetmiş, insanları ona çağıranın doğru yola çağırmış olacağını vurgulamıştır. Bu hadis, Kur'an'a karşı en temel görevimizin, onu hayatın her safhasına dahil etme ve insanlara da bunu tavsiye etme olduğunu hatırlatması bakımından dikkat çekicidir. Kur'an okunmalı, anlaşılmalı, yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Aksi halde dünya ve ahirette Hazreti Peygamber'in kendilerinden yakındığı topluma benzemek ve onların ahirette uğradığı hüsrana uğramak kaçınılmazdır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Mahmud Sağar. Şura Suresi 49 ila 53. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları bahşeder. Dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz O her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşer ile Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki O çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzda bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu göstermektesin. Göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır, Allah'a varır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 6. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kainat Allah'ı gösterir. İçinde yaşadığımız kainatta eşsiz bir düzen ve ahenk vardır. Bu düzen ve ahenk Allah'ın tabiata koymuş olduğu yasalar gereğince hiç aksamadan işler. Bilim ve fen geliştikçe bu düzen ve ahenk daha detaylı bir şekilde gözlerimizin önüne serilmektedir. Kur'an-ı Kerim pek çok ayette kainattaki nizama dikkat çekmiş ve insanlığı bunun hakkında düşünmeye çağırmıştır. Zira aklı selim sahibi bir kimse akıl yürüterek bu düzenin kendiliğinden var olamayacağını ve her şeyi yaratan sonsuz güce sahip bir yaratıcının bulunduğunu anlayabilir. Kelam alimleri bu tür bir akıl yürütmeyi nizam delili kapsamında görürler. Bu ayetten alınması gereken ilk mesaj, tabii düzen ve ilmi keşifler üzerinde düşünmek inancımızı kuvvetlendirir. Bir diğer mesajsa, kainatın okunması gereken büyük bir kitap olduğu unutulmamalıdır.

Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Yunus Suresi 5 ila 10. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı.

İlme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala Leyl suresi 20. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Azim olan Allah doğru söyledi. Yüce Rabbimiz kendi rızasının kazanılması için yapılan bütün samimi amellerin kabul olacağını ilan etmiştir. Ayet-i Kerime, kölelerini karşılıksız azat eden Hazreti Ebubekir'in niyetinin ve amelinin makbul olduğunu göstermek için inmiştir. Bu aynı zamanda kıyamete kadar samimi davranış ve amellere sahip olanların benzer karşılığı göreceklerinin duyurulmasıdır. Mümin iyiliği karşılık bekleyerek yapmaz. Mümin her türlü nimetin Allah'ın bir lütfu olduğuna ve iyiliğin sadece Allah rızası için yapılması gerektiğine inanır. Böylece bu ayetlerde müşriklerin bencil ve çıkarcı ahlak yapılarından kaynaklanan iddiaları reddedilmiştir. Hazreti Ebubekir örneğinde olduğu gibi gönüllerini insan sevgisi ve cömertlikle donatan müminler Allah tarafından takdirle

0: almıştır. Kur'an-ı Kerim'de takva kavramını ağırlıklı olarak kötülüklerden uzak durup iyilik yapmak ve bu amelleri sayesinde kendini cehennem azabına karşı korumak anlamlarında görürüz. Buna göre bir beklenti ve çıkarı bulunmadığı halde sırf Allah rızası için insanlara iyilik yapanların ateşten uzak tutulacakları bildirilmiştir. Rabbimiz inananlara, eğer takvalı olur ve sakınırsanız, o size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir ayetiyle sesleniyor. Burada belirtilen takva, insanın Allah'a karşı sevgisi ve saygısı gereği, hata yapmaktan ve kötülüğe sapmaktan kaçınması. Bu sayede de Allah'ın ondaki doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etme yeteneğini güçlendirmesidir. Bu ayetlerin rehberliğinde mümin, Allah rızasına değer vermeli, kendisini bu rızadan mahrum bırakacak günahlardan sakınmalı, tamamen karşılıksız olarak seve seve insanlara yardım etmelidir. Böylesine karşılıksız iyilik yapan kişilerin, korktuklarından güvende olacakları ve beklediklerine ulaşacakları müjdelenmiştir.
1: Kırk ayette iyilik.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Zariyat Suresi 47 ila 60. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz biz genişletmekteyiz. Yeri de biz döşedik. Dolayısıyla güzel de yaptık. Her şeyden çift çift yarattık. İnceden inceye düşünesiniz diye. Peygamber şöyle dedi: şu halde Allah'a sığının. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. Allah'ın yanında başka ilah edinmeyin. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından apaçık bir uyarıcıyım. İşte böyle. Kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki, o bir sihirbaz veya bir mecnun demiş olmasınlar. Sanki nesiller boyu birbirlerine hep bunu tavsiye etmişler. Daha doğrusu onlar sınır tanımayan bir topluluk. Artık onlarla ilgilenme. Bundan dolayı çağrına uymadılar diye sen kınanacak değilsin. Ama alanlar için öğüt vermeye devam et. Zira öğüt inananlara fayda verir. Ben cinleri ve insanları başka değil, sırf bana kulluk etsinler diye yarattım. Onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istiyor değilim. Şüphesiz rızkı veren, sarsılmaz gücün sahibi olan yalnızca Allah'tır. Şu iyi bilinmeli ki, haksızlığa sapanlar için geçmişteki benzerlerinin payı gibi bir ceza payı var. Şimdi onu benden acele istemesinler. Başlarına geleceği bir

Bildirilen günden dolayı vay o inkârcıların haline. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Tamer Alat. Mücadele Suresi 7 ila 13. ayetler.

حسبهم جهنم يصلونها فبئس

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Farkında değil misin? Allah göklerde olanı da, yerde olanı da bilmektedir. Gizli gizli konuşan üç kişi yoktur ki dördüncüleri o olmasın. Beş kişi yoktur ki altıncıları o olmasın. Bundan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka Allah onların yanındadır. Nihayet kıyamet günü onlara yapıp ettiklerini bildirecektir. Çünkü Allah her şeyi bilmektedir. Gizli konuşmaktan men edilen o kimseleri görmüyor musun? Yine dönüp yasaklandıkları şeyi yapıyorlar. Günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşıyorlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın seni selamlamadığı bir biçimde selam veriyorlar. Üstelik birbirlerine, Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya, diyorlar. Onların harcı cehennem. İşte oraya girecekler. Ne kötü bir sondur o. Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah işleme, haksızlık etme ve peygambere karşı gelme hususunda fısıldaşmayın. İyilik ve takva hakkında konuşun ve huzurunda toplanacağınız Allah'a saygısızlık etmekten sakının. O tür gizli konuşmalar ancak şeytandandır. Bu müminleri üzmek içindir. Oysa o Allah'ın izni olmadıkça onlara hiçbir zarar veremez. Müminler ancak ve ancak Allah'a güvenip dayansınlar. Ey iman edenler! Size bulunduğunuz toplantılarda yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Davranıp kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah içinizden gerçekten iman etmiş olanları ve ilme kavuşmuş olanları yüksek derecelere çıkarsın. Yapıp ettiklerinizden Allah tamamen haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak istediğiniz zaman bu görüşmenizden önce bir sadaka verin. Sizin için en iyi ve en nezih davranış budur. Şayet bulamazsanız bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Özel görüşme yapmadan önce sadaka verecek olmanızdan dolayı vermediğiniz takdirde korkuya mı kapıldınız? Madem bunu yapmadınız ve Allah da sizi bağışladı, o halde namazı özenle kılın, zekatı verin, Allah ve Resulüne itaat edin. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Akrabaya yardım etmek. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver. İsra Suresi 26. Ayet. Gittikçe kendini yalnızlaşmaya doğru iten insanoğlu, karşılaştığı problemlerin üstesinden gelememekte, bunların altında ezilip kalmaktadır. Ancak İslam'ın tesis ettiği sosyal yardımlaşma müessesesi, insanı bu yalnızlıktan kurtarmakta ve sağlıklı bir cemiyetin bireyi haline getirmektedir. İslam toplumunda fertlerin, özellikle de yakın akrabaların birbirlerini gözetip ihtiyaçlarını karşılamaları bu bakımdan önem arz etmektedir. Öyle ki yapılan her türlü yardımın yakın akrabalardan başlayarak muhtaç kimselere doğru ulaştırılması emredilen bir husustur. Hayatını kazanabilen insan maddi ihtiyaçlarını karşılamak için belki başkalarına ihtiyaç duymayabilir. Ancak değişik şartlarda yaşamak zorunda olan insan bir gün hayatını kazanamaz ve aile bireylerine bakamaz hale gelebilir. İşte bu durumlarda insanın başvurabileceği kişiler yakın akrabalarıdır. Konumuzu teşkil eden ayette yakın akrabaya, düşküne ve yolcuya haklarını vermekten söz edilmektedir. Çünkü onlara yardım etmek bir nimet değil, haktır. Burada özellikle yakın akrabaya yardım etmenin anılması ise, sıla-i rahmi korumak için muhtaç olan akrabaya yardım etmeyi telkin etmek amacıyladır. Bu bakımdan akrabaların ihtiyaçlarını yerine getirmek, onlara yardım etmek o kadar önem arz etmektedir ki, Cenab-ı Hak sadece ibadet etmenin iyilik olmadığını, helalinden mal kazanıp onu seve seve yakınlığı bulunan akrabalara, yoksullara ve yolda kalmışlara harcamada bulunmanın esas iyilik olduğunu haber vermektedir. Akrabalarımızdan kötülük görmüş olsak bile, hiçbir zaman onlara yardım etmekten kaçınmamalıyız. Zira ayette faziletli ve servet sahibi kimselerin akrabaya, yoksullara mallarından vermeyeceklerine dair yemin etmemeleri emredilmektedir. Yine Peygamberimizin hadislerinde en faziletli sadakanın düşmanlık yapan akrabaya verilen sadaka olduğu, yoksula verilen sadakanın bir sadaka yerine geçeceği, akrabaya verilen sadakanınsa iki sadaka yerine geçeceği ifade edilmektedir. Akrabaya yardımda bulunmak ihsan olarak nitelendirilmiş. İhsanda özellikle akrabaya yardımın öne çıkarılışı, onun önemini ortaya çıkarmakta ve pekiştirmektedir. Akrabaya yardım etme hakkı o kadar önemli vurgulanmıştır ki, herhangi birimize ölüm gelip yaklaştığında, eğer bir hayır, yani ölümden sonra mal bırakacaksak, yakın akrabamız için meşru bir şekilde, haksızlıktan uzak bir tarzda vasiyet yapmamız emredilmiştir. Her ne kadar varis olan akraba bundan istisna edilmişse de, varis olmayan akraba hakkında bu hüküm devam etmektedir. Çünkü mal paylaşımı sırasında mirasçı olmayan akrabalarla, mirasçı olmayan yetim ve fakirlerin hazır bulunmaları halinde, bu maldan bir şey verilmesinin emredilişi, bu emrin vacip anlamına geldiğinin delilidir. Yüce Allah, akrabalara yardım etmemizi emrederken, onlara muhtaç oldukları hususlarda hediye vermemizi, ikramlarda bulunmamızı ve iyilik yaparak yakınlarla ilişkileri sürdürmemizi bizden istemektedir. Yine Cenab-ı Hak, akrabaya yardım etmenin Allah'ın rızasını kazanmayı dileyenler için daha hayırlı olduğunu ve o kimselerin kurtuluşa erenlerden olacağını bildirmektedir. Kısacası, akrabalarımızdan muhtaç olanlara yardım elimizi uzatmıyorsak, dinimizin önemli gördüğü bir sorumluluk

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 17. Bölüm. Bu bölümde Enfal suresi 55-75. Ayetler ve Tevbe suresi 1-57. Ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde, her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara yaptığında geridekileri korkut ki, belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı, zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir.
1: وَاِنْ

الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أن

0: بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O, izzet ve hikmet sahibidir.

الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

فَكُنُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا

0: كُنْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
1: Ey Peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, inkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de, şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa, Allah'ın izniyle 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa, 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. O, yerde gerekli temizliği yapıp, hakimiyetini kuruncaya kadar, bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de, eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa, bilin ki onlar daha önce de hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır.

0: İnna Allah bi kulli şeyin alim.
1: İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınıdırlar. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle, onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihad edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Tevbe Suresi.

0: لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.
1: Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir. Yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah inkarcıları er geç rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve Resulünden bu büyük haç günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tevbe ederseniz bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna. Onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tevbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yargılayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden korunma isterse Allah'ın

sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır.

Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar. Fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler.

Bakın, onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tevbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa, siz de küfrün elebaşlarıyla vuruşun. Çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Eğer yürekten inanıyorsanız. Onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın. Onları rezil rüsva etsin. Sizi onlara karşı başarılı kılsın. İnananların yüreklerine su serpsin. Kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır.

الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

0: ecrun azim.
1: Müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır.

0: سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez.
0: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين.

Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu inkarcıların

hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tevbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir.

0: Allah'a alimun hakim.
1: Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir.
0: قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَد۪ينُونَ د۪ينَ الْحَقِّ

0: يُعْطُونَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
1: Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.
0: وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّٰهِ

أهيهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

teknizun. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklarından bütünüyle uzaktır. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı.

Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi, siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar, ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere, bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki, böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkârcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Ya.

0: ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahirettekine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Siz peygambere yardımcı olmazsanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kolay da olsa, zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizedir.

فتربصوا إنا معكم متربصون قل أن

0: مُعْتَبِرَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ
1: Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'ın adına yemin edecek, böylece kendilerini helake sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor. Allah seni affetti de doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, kendilerini mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten muaf tutman için senden izin istemezler. Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Senden izin isteyenler, sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yapabilirlerdi. Fakat Allah da onların sefere çıkmalarını istemedi. Onları geri koydu. Onlara oturun bakalım diğer oturanlarla beraber denildi. Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah zalimleri çok iyi bilir. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve senin işlerini alt üst etmeye çalışmışlardı. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden aman bana izin ver, başımı derde sokma diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular. Cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır. Sen iyi bir sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir. Ama başına bir musibet gelse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, sizin bizim hakkımızda beklediğiniz sonuç ne olursa olsun bize göre iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince, Allah ya katından bir bela gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. Hadi siz akıbetimizi bekleyin. Biz de sizinle beraber akıbetinizi bekleyelim. De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. O halde onların malları da, evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünya hayatında bununla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı.
2: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Enfal suresi 55 ila 75. ayetler ve Tevbe suresi 1 ila 57. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bir önceki programımızda sizlere duanın önemini ve duadan uzak kalmamamız gerektiğini hatırlatmıştık. Bugün dua ederken dikkat etmemiz gereken bir hususu, Rabbimizin bizim dikkatimizi çektiği bir noktayı beraberce konuşmuş olacağız. Cenab-ı Allah A'raf suresinin 29. ayeti kerimesinde "Ved'uhu muhlisine lehuddin" emriyle bizlere hitap ediyor. Duamızda içten samimi bir hal içerisinde kendisine yalvarmayı bize öğütlüyor Yüce Rabbimiz. Kıymetli kardeşlerim, duada olmazsa olmaz temel şart kuşkusuz samimiyettir. Bütün eylemlerimiz, bütün ibadetlerimizin kabulü için ihlas olarak da ifade edebileceğimiz samimiyet olmazsa olmaz bir hakikattir elbette. Ama dua ederken de dikkat etmemiz gereken bir hassasiyet olarak yine önümüze çıkıyor. Samimiyet bizi Rabbimize yakınlaştırır. Kimin huzurunda olduğumuzu, kime hitap ettiğimizi bize hatırlatmış ve silkelenmemize bir anlamda vesile olmuş olur. Cenab-ı Allah dua ederken, bu samimi hal içerisinde hareket ederken sesimize, tavrımıza, uslubumuza dikkat etmeyi de yine bize öğütlüyor. Meryem suresinde Hazreti Zekeriya'nın duasını bize öğretirken Cenab-ı Allah "İz nâdâ rabbehu nidâen hafiyyâ" buyuruyor. Hani o alçak sesle Rabbine yalvarmıştı. Kıymetli kardeşlerim, duada ses değil, söz yükseltilmeli, sözün kıymeti ve değeri artırılmalıdır. Dua bir edebi metne, bir gösterişe, bir riyaya asla dönüşmemelidir. Asıl olan kalbimizden, gönlümüzden geleni Rabbimize arz etmektir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan dua örnekleri, Peygamber Efendimizin hayatının akışı içerisinde yaptığı, bizlere tavsiye ettiği dualar var. Bunları zaman zaman yapabilir, aynen tekrar da edebiliriz. Ama duada asıl olan kalpten geçenin dilden dökülmesi ve Rabbe arz edilmesidir. Bir metne bağlı olarak öğrenilmiş ve ezberlenmiş ifadeleri tekrar ederek dua etmektense halini ve durumunu kulun Rabbine içten samimi bir şekilde dile getirmesi kuşkusuz daha kıymetli ve önemlidir. Bu samimiyetten harekette duanın dilinin de bir önemi yoktur. Yani Arapça dua etmemiz, Türkçe dua etmemiz, bir farklı dille Rabbimizi halimize arz etmemizin hiçbir farkı olmayacaktır. Bazen halkımız, vatandaşlarımız dualarını Arapça ifadelerle yaptıkları takdirde daha kıymetli ve değerli olabileceği zannına düşebiliyorlar ki bu dini ve doğru bir düşünce değildir. Asıl olan kalpten geçeni kimin huzurunda olduğunu bilerek, unutmadan, samimiyetle Rabbe arz etmektir. Kıymetli dinleyenler, değerli kardeşlerim, dua ederken kul bir anlamda imanını, Rabbine olan teslimiyetini de ortaya koymaktadır zira. Her günü bitirirken okumamız sünnet olarak bize tavsiye edilen Bakara suresinin son iki ayeti kerimesine baktığımızda bu iki ayetin ilkinde imani teslimiyetimiz, bağlılığımız, Rabbimize karşı samimi tavrımız ortaya konulur. Diğer ayeti kerimede de dua cümleleri yer alır. Bu bize şunu öğretiyor ki dua kulun Rabbinin büyüklüğünü, yaratıcılığını, yeryüzünün maliki ve sahibi olduğunu kabul edişini de ortaya koyması gerekir. İşte bu samimiyetle, imanla ortaya

0: çıkar. Önce Rabbe teslim olma, onun büyüklüğünü kabul etme ve ona sığınarak, ona iltica ederek bu samimiyette içten, yürekten yalvarmaktır dua. Dualarımızda samimiyeti elden kaybetmeden Rabbimize ihlasla yönelebilmek temennisiyle hayırlı günler diliyorum.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Mü'minun Suresi 21. Ayet.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Onların içlerindeki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok faydalar da vardır ve onlardan yersiniz de. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Faydalandığımız canlılara bir de ibret gözüyle bakınız. Cenab-ı Hak insanlara yağmur, bitkiler, evcil hayvanlar gibi sayısız nimetleri bahşetmiştir. İnsanlar evcil hayvanların süt ve etlerinden beslenmek, binek olarak kullanmak gibi farklı şekillerde onlardan faydalanırlar. Ancak tüm bu nimetlerin insanların hizmetine sunulması, Allah'ın planlı bir yaratmasıyla gerçekleşmiştir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, insan içtiği bir bardak sütün dahi Allah Teala'nın büyük bir nimeti olduğunu bilmelidir. Almamız gereken ikinci mesaj ise, kainatta var olan bütün varlıklar Allah Teala'nın varlığının delilidir.
2: Aşr-ı Şerif. Abdüllatif Efe. Mü'minun Suresi 23 ila 32. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Nuh'u da kavmine gönderdik de, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Kavminin inkara sapmış ileri gelenleri dediler ki, bu adam içinizde üstün olmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir. Bir süre onu gözetim altında tutun. Nuh, Rabbim, bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Bunun üzerine ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca, her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. Ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar. Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni bereketli bir yere indir. En uygun şekilde indirip yerleştiren sensin. Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır. Muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Bunların arasından da kendilerine Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur, İsyan etmekten sakınmıyor musunuz? Diyen bir elçi gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.

Amr bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Amr bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz, evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik ederler diye cevap vererek ona günün hayırlı ve değerli zamanlarını bildirmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Hazreti Yusuf, müminler için örnek bir şahsiyetti. Kardeşleri, "Yoksa sen, gerçekten sen Yusuf musun?" diye sordular. O da, "Evet," dedi, "ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize lütufta bulundu. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez." Dediler ki, "Allah'a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz." Yusuf Suresi 90 ila 91. ayetler. Hazreti Yusuf, ailesi ve dedeleri Kur'an'da birçok defa övgülerle anılmıştır. Yüce Allah, dedeleri Hazreti İbrahim ve Hazreti İshak'la, babası Hazreti Yakub'un ailesine ve kendisine lütuf ve ikramlarda bulunmuştur. Allah Resulü, Hazreti Muhammed'in ifadesiyle o, gelmiş geçmiş en değerli ve asil, el-kerim insandır. Yusuf'un aleyhisselam, şerefi ve asaleti, bizzat kendi erdemli davranışlarından ve takvasından kaynaklanıyordu. Ergenlik ve olgunluk çağına geldiğinde, diğer pek çok peygamberde olduğu gibi, Hazreti Yusuf'a da doğru karar verme kabiliyeti ve bilgi bahşedilmiştir. Tabiri, bunu peygamberlik öncesinde ona verilen akıl ve derin anlayış gücü olarak yorumlamıştır. Yusuf aleyhisselam, bu sayede verdiği kararlarda isabet etmiş, kötülük ve cahillikle suçlanacağı işlerden uzak durmuştur. Hazreti Yusuf'a rüyaların ve olayların yorumu öğretilmiştir. Yusuf, rüyaları yorumlar ve olaylar da onun yorumladığı gibi gerçekleşirdi. Bazı müfessirler tarafından onun bu yeteneği, Allah'ın kitaplarının anlamlarını, peygamberlerin uyulmaya layık güzel hal ve hareketlerinin arkasındaki nedenleri, bunların insanlara kapalı kalan amaçlarını açıklamak olarak anlaşılmıştır. Yusuf aleyhisselam, Kur'an'da yüksek ahlaki değerlere sahip olan ve bu konuda örneklik ortaya koyan bir genç olarak anlatılmaktadır. Hazreti Yusuf, güvenilir bir insandı, emin. Bu özelliği onu ülkede önemli bir konuma taşıyacaktı. Ayetteki ifadesiyle hükümdar ona, "Bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin," demişti. Hazreti Yusuf, samimi ve iyilik eden muhsin bir kul olduğu için Allah ona yol göstermiş ve onu ödüllendirmiştir. O, Mısır ülkesinin yönetiminde söz sahibi kılınmıştır. Yine o, köle olarak evinde yaşadığı ve ona emanet edilen evin namusunu korumuş, efendisine ihanet etmemiştir. Evinde bulunduğu kadının uygunsuz teklifini, "Allah'a sığınırım, zira kocan benim veli nimetimdir. Bana iyilik edip evini açtı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz," diyerek reddetmiş ve iffetini korumuştur. "Rabbim, zindan bana bunların, hayasız kadınların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum," diyerek Allah'a sığınmıştır. Tabii ki bu süreçlerde o, Allah tarafından korunmuş ve ondan merhamet görmüştür. Aksi halde, kötülüğü çokça emreden, emmâretün bi'su, nefse aldanmak, Yusuf için de söz konusu olabilirdi. Bu açıdan kimse kendini temize çıkarmamalıydı. Sonuç itibarıyla Yüce Allah Yusuf'a merhametini göstermiş, o da hep Allah'a güvenip bağlanmış, her zaman ona karşı gelmekten sakınmıştır. Muttaki. Yüce Allah da tıpkı diğer peygamberleri koruduğu gibi sabrı ve takvası sebebiyle Hazreti Yusuf'u da bu günahtan korumuştu. O, Bu davranışıyla nefsinden ve şeytandan gelen ayartmalara karşı günahlardan korunmak için Allah'a sığınmak ve onun yardımını istemek yöntemini müminlere öğretmiştir. Hazreti Yusuf daima doğru konuşan biriydi. Kur'an'da ondan özü sözü bir, verdiği söze bağlı kalan biri olarak bahsedilir. Hatta o, kelimenin vurgulu formu olan Sıddık ifadesiyle anılır. Nitekim onun iyilik, dürüstlük ve güvenilirliğine, eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, Yusuf doğru söyleyenlerdendir diyerek efendisi ve bunun rüyalarımızın yorumunu bize bildir. Kuşkusuz biz seni bu işleri iyi bilen muhsin biri olarak görüyoruz. Yusuf, ey özü sözü doğru arkadaş, Sıddık sözleriyle de zindandaki arkadaşları tanıklık etmişlerdi. Ona iftira atan vezirin hanımı bile, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onunla beraber olmak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir diyerek sonunda Yusuf'un aleyhisselam doğruluğunu itiraf etmek zorunda kalmıştı. Çünkü Allah Teala asırlar sonrasında Hazreti Meryem ve Hazreti Ayşe'yi benzer çirkin iftiralardan koruduğu gibi Hazreti Yusuf'u da aklamış ve temize çıkarmıştı. Hazreti Yusuf zeki, bilgili ve becerikli, yani diğer peygamberler gibi fetanet özelliği taşıyan biriydi. Bunu Mısır ülkesini yıllarca sürecek kuraklığın olumsuz etkilerinden korumak için zindandayken önerdiği tavsiyelerden ve yönetime geldikten sonraki uygulamalarından anlıyoruz. O, kendisindeki siyasi ve idari yeteneklerin farkındaydı. Bu yüzden büyük bir özgüvenle kraldan Mısır'ın tahıl ambarlarının başına tayin edilmesini istemiş, "Beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben bana emanet edeceğin şeyleri çok iyi korurum ve bana havale edeceğin işlerin nasıl yapılacağını iyi bilirim," demişti. Bu ifadelerle Hazreti Yusuf kendisini güvenilirlik, yeterlilik ve liyakatle nitelemiştir ki bu iki özellik kralların görev verecekleri kimselerde aradıkları özelliklerdir. Müfessir Zemahşeri'ye göre Hazreti Yusuf'un böyle söylemesinin sebebi, bu vesileyle Allah'ın hükümlerini yürürlüğe koymak, hakkı ayağa kaldırmak, adaleti yerleştirmek ve peygamberlerin kullara gönderiliş amacını gerçekleştirebilme imkanı bulmaktadır. Kendisinden başka hiç kimsenin bu görevi yapamayacağını bildiği için böyle demiştir. Bu görevleri üstlenmeyi de mülk ve dünya sevgisinden dolayı değil, sırf Allah rızası için talep etmiştir. Hazreti Yusuf, uzun süre ailesinden uzakta kaldıktan ve Mısır'da saygın ve önemli bir göreve geldikten sonra da ailesini unutmamıştı. Önceleri onları uzaktan kollamıştı. Anne babasıyla buluştuktan sonra da onlara saygıda kusur etmemişti. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve "Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin, kalın," dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki, "Babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu. Beni zindandan çıkardı, sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra. Şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Rabbim, bana iktidar verdin ve bana rüyaların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni iyi kulların arasına kat." Hazreti Yusuf, kendisini çekemeyen, yalan söyleyen, önce öldürmeyi planlayan, sonra ıssız bir kuyuya atıp terk eden kardeşlerinin ihanetine uğramıştı. Ama o, köle olarak satılmasına sebep olan anne babası ve kardeşinden yıllarca ayrı düşüren ve hırsızlık iftirası atan bu üvey abilerinin yaptıklarını yüzlerine vurmamıştı. Gücü yettiği halde onlardan intikam almamıştı. Onları kınamayı bile düşünmemişti. Aksine kendisine yaraşır şekilde onlara iyi davranmış, konukseverlik göstermiş, iyilik etmiş ve onları bağışlamıştı. Kardeşlerinin, Allah'a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış, gerçekten biz hataya düşmüşüz şeklindeki mahcubiyetlerini, bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak, Allah sizi affetsin, o merhametlilerin en merhametlisidir diyerek gidermiş, onlar için Allah'tan merhamet ve af dileme âli cenaplığını bile göstermişti. Aynı yüce gönüllülüğü Hazreti Muhammed de Mekke'nin fethedildiği gün Kureyşli kardeşlerine gösterecekti. Kendisi, "Ey Kureyşliler, şimdi benim size ne yapacağımı düşünüyorsunuz?" diye sormuştu. Onlar, "İyilik yapacağını düşünüyoruz. Sen asil bir kardeşsin, asil bir kardeşin oğlusun. Artık imkan ve kudret sahibisin." diye cevap verdiklerinde onlara şöyle demişti. "Ben size kardeşim Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediğini derim. Bugün daha önce bana yaptıklarınıza karşılık olarak sizi kınamıyorum. Allah sizi bağışlasın. En fazla merhamet gösteren odur." Demek ki Hazreti Muhammed de kendisini Hazreti Yusuf gibi görüyor, kendisinin Kureyşli kardeşleriyle Yusuf'un kardeşleri arasında yaşananların benzer olduğunu düşünüyordu. Nitekim Kureyşli kardeşleri Hazreti Yusuf'un kardeşleri gibi onu çekememişti. Onu öldürmeyi planlamışlar, aleyhinde konuşmuşlar, iftiralar atmışlar ve yıllarca memleketinden ayrı kalmasına sebep olmuşlardı. Fakat her iki peygamber de kardeşlerinden gördükleri bütün kötülüklere rağmen Yüce Allah'ın izni ve yardımıyla en sonunda başarılı olmuşlardı. Çünkü her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık vardır. Allah Teala kendi elçilerini ve iman edenleri sonunda sıkıntı ve zorluklardan kurtarmış, onları zafere eriştirmiştir. Aslında Allah'ın elçileri Hazreti Muhammed ile Hazreti Yusuf'un hayatları arasındaki benzerlikler bunlarla sınırlı değildir. Her ikisi de ataları Hazreti İbrahim'in öğretisine uymuş, Yüce Allah'ın birliğini büyük bir gayretle anlatmaya çalışmışlardı. Yine her ikisinin de Yüce Allah'ın iradesine ve takdirine mutlak teslimiyetleri vardı. Hayatlarında yaşadıkları onca haksızlığa rağmen ikisinin de hayatında en ufak bir şikayet belirtisi görülmedi. Kısacası onlar Yüce Allah'tan gördükleri iyiliklerin her zaman bilincinde olmuşlardı. Nitekim her ikisi de Yüce Allah'a olan şükranlarını daima ifade etmiş ve her zaman Yüce Allah'ın rahmetine sığınmışlardır. Kur'an'da anlatılan Hazreti Yusuf'un hayatı, başta Hazreti Muhammed ve ona inanan müminler olmak üzere bütün insanlara ve çağlara yönelik mesajlar barındırmaktadır. Yüce Allah, Yusuf suresini indirmek suretiyle Mekke döneminde ağır baskılar altında yaşayan Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem ve müminleri teselli etmiş, onlara bir gelecek umudu vermişti. Hazreti Yusuf kıssasından anlaşıldığına göre insanlar haksızlık yaptıkları, yalan yanlış işler ve bir takım entrikalar çevirdikleri ve ihanet ettikleri takdirde bir süreliğine bazı başarılar elde etseler dahi bunlar aldatıcı ve geçicidir. Hatta sonunda yaptıkları hesaplar boşa çıkar, kurdukları tuzaklar başlarına yıkılır ve tam bir zarar ve ziyana uğrarlar. Buna mukabil, dürüst, iffetli, Allah'ın yasaklarından sakınan, ihanet etmeyen ve kendilerine yapılan haksızlıkları affetme büyüklüğü gösteren kimselerin başarıları ise hakiki ve kalıcıdır. Onların Allah katındaki ödülleri asla kaybolmaz, aksine takva ve sabırları dolayısıyla onlara merhametle davranılır ve onlar mutlaka yüceltilirler. Onlar Allah tarafından hem bu dünyada hem öteki dünyada ödüllendirilir. Öteki dünyadaki ödülleri bu dünyadakinden daha büyüktür. Yine Hazreti Yusuf'un hayatından anlaşıldığına göre ne yaparsa yapsın hiç kimse Yüce Allah'ın takdir ettiği şeylerin gerçekleşmesine mani olamaz.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Osman İyişen Yürek. Nebe Suresi.

0: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık İsteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Nebe Suresi.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Sezer. Zümer Suresi 21 ila 23. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Allah'ın gökten su indirip onu yerdeki kaynaklara akıttığını? Sonra onunla değişik renklerde ürünler bitirir. Sonra bu bitkiler gelişip olgunlaşır. Ardından onun sarardığını görürsün. Sonunda Allah onu kırılıp ufalanmış hale getirir. Kuşkusuz bunda akıl izan sahipleri için bir ders vardır. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Nur Suresi 41. Ayet.

0: ve yeryüzünde bulunan kimselerle sıra sıra kanat çırparak uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri duasını ve tesbihini kesin olarak bilmektedir. Allah, onların yapmakta olduğu şeyleri hakkıyla bilendir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kainatta ne varsa Allah'ı tesbih eder. Müminlerin gönülleri daima yüce Allah'a bağlıdır. Meşguliyetleri onları Allah'ı anmaktan ve emirlerini yerine getirmekten alıkoymaz. Öte yandan inkarcıların küfrü de gözlerini öyle karartmıştır ki, susuzluktan çölde serap gören kimseler gibi ya da karanlıklar içinde yollarını ve kendilerini kaybetmiş kimseler gibidirler. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın yarattıkları arasında göklerde ve yerde ne varsa hepsi onu tesbih eder, zikreder. Bunların hepsi Allah Teala'nın kudretinin delilleridir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, bütün yaratıklar kendi dilleriyle Allah Teala'yı zikrederler. Almamız gereken ikinci mesajsa, tüm varlıklar Allah'ı zikredip anarken, insanoğlu onu anmaktan hiçbir zaman geri kalmamalıdır.
1: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın.

0: fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu. Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Serlevha Ayetler. Enbiya Suresi 107. Ayet.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Rahmet elçisi Hazreti Muhammed. İnsanın aklıyla birçok hakikati kavrayabilmesi mümkün olmakla birlikte, her şeyi sadece akılla bilmesi imkansızdır. Yüce Allah, kullarına olan rahmet ve şefkati gereği, onları Allah'ın varlığına ve birliğine davet etmek, dünya ve ahiret mutluluğunun yolunu onlara göstermek için peygamberler ve kitaplar göndermiştir. Ayette diğer peygamberlerin olduğu gibi, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilmesinin de Yüce Allah'ın rahmetinin bir eseri olduğu, ayrıca ona tabi olanların da bu rahmetten istifade edeceği hatırlatılmaktadır. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah'ın peygamberler göndermesi, kullarına olan rahmet ve şefkatinin sonucudur. Bir diğer mesajsa, Peygamberimizin örnek hayatı ve mesajları, bütün insanlık için kurtuluş reçetesidir.
1: Aşr-ı Şerif Halil Tengel. Enbiya Suresi 105-112. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. İşte bunda Allah'a kulluk eden topluluk için yeterli açıklama vardır ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Siz hala teslim olmayacak mısınız? Eğer yüz çevirirlerse de ki, ben gerçeği hepinize aynı şekilde açıkladım. Artık size vaat olunan şey yakın mı uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açıkça söyleneni de bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi dünyadan nasiplendirmek içindir. Peygamber şöyle dedi: Rabbim, adaletinle hükmünü ver. Rabbimiz Rahman'dır. Asılsız iddialarınıza karşı yardımına sığınılacak da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Kur'an'ın temel konularına hoş geldiniz. Bugün 8. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. 8. cüzün teması her dönemde cahiliye düşünce ve inançları görülür. Çünkü şeytan her asırda bütün insanları kandırmak ister. Siz bu mücadelede, bu yarışta geride ve arada kalmayın. Cennete doğru koşun. 8. cüzde En'am suresinin son tarafı ve A'raf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konu, 3 mesaj şunlardır. Cahiliye düşüncelerinden kurtulmak, şeytana karşı dikkatli olmak ve arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir konuları. İlk olarak cahiliye düşüncelerinden kurtulmak mesajına bakıyoruz. En'am suresinin ana konusu olan cahiliye dönemi müşrik Araplarının hataları sıralanmaya devam etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak mesajı. 8. cüzde ayrıca A'raf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Adem oğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sıradaysa arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmındaysa sureye adını veren A'raf konusu zikredilmektedir. A'raf, urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim, cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre, A'raf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah, onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde En'am suresi 111 ila 165. ayetler ve A'raf suresi 1 ila 87. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وقالوا هذه أنعام وحرث حجر

الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.

0: وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın, ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklamış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendisine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da, doğru yola gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvandan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler, yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz, her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşlarına orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize verilmedikçe kesinlikle inanmayız derler. Allah, elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler, yapıp durdukları hileler sebebiyle, Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah, kimi doğru yola iletmek isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ''Ey cinler, şeytanlar topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız.'' der. Onların insanlar arasındaki dostları ise, ''Ey Rabbimiz! Biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık.'' derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir. İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimleri birbirine yandaş yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi. Eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, yurdun sonu kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca, bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürünlerinden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyunlardan iki, keçilerden iki olmak üzere 8 eş. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, o bundan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, Bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum. Başkasına zarar vermemek ve sınırı aşmamak şartıyla kim yasaklananlardan yemek zorunda kalırsa, bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru söylüyoruz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. Başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi, bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı sayesinde bir iyilik yapmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki,

Bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayıranlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbiyken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu, kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kimselermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu. Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın, buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi. Allah, hadi, sen mühlet verilenlerdensin, buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, and içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki, onlardan kim sana uyarsa, sizin hepinizi cehenneme dolduracağım.''

Buyurdu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz şeyden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı, dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü. Ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı? Ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olmak üzere inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır, buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız, dedi. Ey Ademoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi. İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Ademoğulları! Şeytan, anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte bilmek isteyen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar, ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de, onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz ilahlarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki,
sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da, zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken,

seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki, bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Bakın onlara ne deniyor? Girin cennete. Artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kâfirler ki dünya hayatı onları aldattı da dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak içinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de, putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki, yaratma da, buyurma da yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi. Ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum. Ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye

Rabbinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminden ileri gelen kafirler, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz, dediler. Ey kavmim, dedi. Ben akılsız değilim ama alemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi niyetle öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardan isen, bizi tehdit ettiğin azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz. Dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız, dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz, diye karşılık verdiler. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar. Ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen, bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler. Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz? Çünkü siz kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kafirlerden idi. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdık.
İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında pusu kurup oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız. Sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi. En'am suresi 111-165. Ayetler ve Araf suresi 1-87. Ayetlerin yer aldığı 8. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Sarıtürk. Yasin Suresi 77 ila 83. ayetler.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi? Oysa bak, şimdi o açıktan açığa bize karşı duran biri olmuştur. Kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O yaratmanın her türlüsünü bilir. Yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte ondan yakıp durmaktasınız. Gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya kadir değil mi? Elbette öyledir. O eşsiz yaratıcıdır. Her şeyi bilir. Bir şeyi istediğinde onun buyruğu ol demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. İsra Suresi 9. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Hidayet rehberi Kur'an. Kur'an'ın asıl işlevi, insanlık için bir rehber olması, en doğru olana götürmesidir. En doğru olansa, öncelikle İslam dini, yani onun temel öğretisi olan doğru itikat ve güzel ameldir. Allah, bu ikisini gerçekleştirene büyük bir mükafat vereceğini vaat etmektedir. Bu nedenle, Kur'an aynı zamanda bu büyük ecri kazanmaya vesiledir. Ancak Kur'an'ın doğru yola iletmesi için peşin fikirli olmamak, saf ve duru bir zihinle Kur'an'ı okumak gerekir. Kur'an'a ön yargısız bir şekilde yaklaşan insan mutlaka doğru yolu bulur. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah'ın mesajını görmezden gelenlerin doğru yola ulaşması mümkün değildir.

Aşr-ı Şerif. Ramazan Pakdil. İsra Suresi 9 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız. Ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Merhabalar kıymetli Diyanet Radyoları dinleyicileri, bizleri radyoları başında dinleyen değerli takipçiler, Kur'an Hocası programına kulak veren, gönül veren ve gönlünü açan aziz Kur'an sevdalıları. Kur'an Hocası programından, Diyanet Radyoları Ankara stüdyolarından hepinizi en kalbi duygularla, Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Efendim, bugünkü dersimize inşallah Abese suresinin ilk ayetleriyle başlayacağız. Abese suresinin ilk 4 ayeti kerimesini okuyacak, ardından açıklamasını, yani okumayla alakalı dikkat edeceğimiz hususları açıklamayı sürdüreceğiz. 584. sayfada yer alıyor Abese suresinin ilk ayetleri. Her zaman olduğu gibi 3 defa tekrar ederek okuyoruz. Ardından gerekli izahatta bulunmaya gayret edeceğiz inşallah. Evet, birlikte okuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella en câehul a'mâ ve mâ yudrike leallehu yezzekkâ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Tekrar okuyoruz.

0: يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
1: Son kez tekrar ediyoruz.

zikra. Sadakallahu'l-azim. Efendim Allah kabul eylesin. Abese suresinin ilk 4 ayeti kerimesini okuduk. Bu ayetlerin okunuşuyla alakalı bir takım açıklamalara yer vereceğiz programımızın bu bölümünde. Abese ve tevelle. Abese. Şimdi abese bir fiil. 3 harfin her birinin harekesi var. Bir fiil halinde abese diye okuyoruz. Şimdi kıymetli dostlar, bu açıklamayı yaparken belki aklınıza şu gelecek. Hocam biz bunu zaten 3 harf, üçü de harekeli olarak görüyoruz. Benim söylediğim cümleleri zait olarak, yani belki fazlalık olarak değerlendirenler için hatırlatmamın gerekçesini şöyle ifade edeyim. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz huruf-u mukatta'lar var. Huruf-u mukatta'ların bulunduğu 29 sure var. Surelerin başlarında müstakil harf olarak yazılan bölümler var. Şimdi onlar hareke almıyorlar. Fakat baktığımız zaman görünüşte sanki onların da harekesi varmış gibi algılanabilir. Bunlar da, yani abese kelimesi de onlara benzetilebilir diye buranın, yani abese kelimesinin hurufu mukatta'a olmadığını hatırlatmak için böyle bir giriş yapmaya kendimi mecbur hissettim. Evet, örnek sureyi de ifade edeyim. Eğer üşenmezseniz, yorulmazsanız lütfen bahsettiğim bu konuyu iki sure arasında mukayese ediniz. Mesela bakınız, 482. sayfada Şura suresi başlıyor. Eğer sayfayı açarsanız, Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf olarak 5 tane harfin kendi isimleriyle okunduğunu görüyoruz. Orada Ayn, Sin, Kaf harfleri üzerlerinde med işaretiyle yazılmıştır. Onlar hareke değildir. Ama tekrar söylüyorum, 482. sayfada Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf bunlar harftirler. Harf olarak kendi isimle okunurlar. Ama Ayn, Sin, Kaf harfleri üzerlerinde yatay ve uzun çizgileri sebebiyle hareke gibi algılanmamalılar. Onlar harftir. İşte bugünkü dersimizdeki ABS kelimesi ise görüldüğü gibi med işaretiyle değil, üstün harekeyle geldikleri için bunları harf olarak okumuyoruz. Yani bu iki durumu birbiriyle karıştırmayalım diye böyle bir açıklamayı yapma zarureti gördüm. Peki kelime abese, abese, her üç harfi de kendi harekesiyle okuyoruz.

ca'ehu derken ca'e meddi muttasıl 4 elif miktarına kadar uzatılabilecek bir konumda. Bir tecvid kuralı. En ca'ehul e'me el e'me e'me. Birisi hemze, diğeri ayın ama sesler elbette ki kendi sesleri olacak. E sonra da e'a, e'a hemzeyi ayına bağlıyoruz.

0: yudrike.
1: Burada dal harfini cezimle okuduğumuz için kalkale sesi veriyoruz.
0: Ve ma yudrike leallehu yezzekke. Leallehu yezzekke.
1: Son ayet ise
0: ev yezzekkeru. Ev yezzekkeru.
1: Yezzekkeru kelimesindeki zal harfidir. Dolayısıyla peltek okunmaktadır. Ama önceki ayete bakarsak
0: leallehu yezzekke.
1: O za harfi idi, peltek değildi. Bunları da birbirinden ayırmamız gerekiyor.
0: لَعَلَّهُ يَزَّكَّ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى اَوْ يَذَّكَّرُ
1: peltek olarak okuyoruz.
0: اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
1: Sonlarda da medler hepimizin bildiği gibi meddi tabiidir. Bir elif miktarı uzatılmalıdır. Evet kıymetli dostlar. Bir kez daha birlikte tekrar ediyoruz okuduğumuz bu ayetleri.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevella.

0: يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. صدق الله العظيم. Evet kıymetli dostlar, bugünkü dersimizi de vaktimiz dolması sebebiyle böylece tamamlamış olduk. Bir sonraki Kur'an Hocası programımızda yeniden buluşmayı temenni ediyor. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya. Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Yunus Suresi 5 ila 10. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Geceyle gündüzün farklı olmasında Allah'ın göklerde ve

Yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, kanıtlarımıza aldırış etmeyenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, Rableri onlara inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Serlevha Ayetler. Yunus Suresi 12. Ayet.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızdaysa, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ı unutma. Bazı insanlar sıkıntıya düşmeden ya da bir ihtiyaçları olmadan Allah'ı hatırlamazlar. Hatta kimileri vardır ki Allah'ı hatırlamak şöyle dursun, ona meydan okurcasına günahlar içinde yaşarlar. Fakat başlarına bir iş geldiğinde ya da bir sıkıntıya düştüklerinde çaresiz kalırlar. İşte böyle durumlarda bir anda Allah akıllarına geliverir ve duaya, yakarışa başlarlar. Sıkıntılar geçtiğinde ise yalvarıp yakaran kendileri değilmiş gibi eski hallerine geri dönerler, nankörlük ederler. Elbette bu tavır bir Müslümanın tavrı değildir. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, Müslüman varlığa şükretmeli, darlığa ise sabretmelidir. Bir diğer mesaj ise, dua, kulun Allah'a bağlılığını gösterir. Bu bağlılık sürekli olmalıdır.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Serlevha Ayetler. Hac Suresi 23. Ayet.

0: Sadakallahu l-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip iyi işler yapanlarıysa Allah, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada onların giysileri de ipektir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek. İnsanı yoktan yaratan ve doğru yolu gösteren Allah, ona hür iradesiyle seçim yapma imkanı tanımıştır. Bu seçim, Allah'a itaat yönünde olduğu gibi, isyan yönünde de olabilmektedir. Tercihini isyandan tarafa kullanan kişi, bunun karşılığını, itaatten yana kullanan da mükafatını görecektir. İşte bu ayette, Allah'ın hoşnutluğuna uygun davranışlarda bulunanların hem bu dünyada nimetlere kavuşacakları hem de ahirette en itibarlı mevkilere yerleşecekleri bildirilmektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, insan dünyadaki tercihlerinin sonuçlarını görecektir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, insanın itaate yönelmesi, onun hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ermesini sağlar. Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Hac Suresi 19 ila 24. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu ikisi, Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara "Tadın bakalım bu yakıcı azabı" denilecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları ise Allah altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Onlar orada altın bilezik ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Onlar sözün güzeline yönelmişler ve övgüye en layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Anne ve babaya iyilik. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmememizi, ana babaya iyi davranmamızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. İsra Suresi 23. Ayet.

0: bulunmaktadır. Şüphesiz her bir mümin bu emirlerden nasibi kadarını alacaktır. Anneye, babaya, akrabaya, komşuya gösterilen veya gösterilmesi istenen bu saygı ve sevgi, İslam'dan başka hiçbir dinde ve düşünce sisteminde bu kadar öne çıkarılmamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şefkat timsali annelerimiz için ayağına sarıl, cennet oradadır buyurmuştur. Ayrıca baba hakkını dile getirirken de, bir evlat babasını köle olarak bulsa, onu satın alıp hürriyetine kavuştursa, yine de onun hakkını tam olarak ödeyemez ikazını yapmıştır. O halde ana babamızı her zaman başımızın üzerinde taşımayı şeref bilmeliyiz. Yaşlılıklarında onların kadrini daha iyi takdir etmeli, başımızdan atmak, hizmetlerinden kaçarak huzur evlerine göndermek gibi bir yanlışa asla düşmemeliyiz. Çünkü bu onlara en büyük işkence, yıkım ve zulüm, hatta sağ iken mezara koymaya benzeyen bir harekettir. Bizim toplumumuzun bünyesine uymayan ve asla olmaması gereken bu tür tutum ve davranışların varlığı maalesef çevremizde de duyulmaya başlamıştır. Ana babayı aileden dışlayan Batı toplumları, geçmişle gelecek arasındaki kültür köprüsünü yıktıkları için bugünkü kargaşaya düşmüşlerdir. Bu gibi davranışlardan kaçınarak belirli bir yaşantıdan sonra anne baba ayak bağı oluyor fikri yerine, bu konuda dinimizin görüş ve felsefesine kulak vermemiz, o mutluluk kaynağına yönelmemiz şüphesiz en yerinde hareket olacaktır. Mensubu olduğumuz yüce dinimizin ve kaynağını yine dinimizden alan örfümüzün ebeveyne muamelede izlediği yol bu şekildedir. İnanç ve düşüncesi bu anlayışla yoğrulmuş olan bizler için ana babamıza davranışımız konusunda aslında başka herhangi bir şeye, senede bir gün hatırlamak için anneler veya babalar gününe de ihtiyaç yoktur. Günümüzde kendisini türlü meşakkatlerle yetiştirip büyüten bir anne babası olduğunu dahi hatırlamayanlar için böyle özel günlerin ortaya konulması, unutulup bir köşeye atılan ana babaların gönüllerine gerekli hisleri yaşatmaya acaba ne kadar yeterli oluyor? Yüce Allah okuduğumuz bu ayette bizleri şu şekilde yönlendiriyor. Rabbimiz yalnız kendisine kulluk etmemizi ve ana babaya iyilikte bulunmamızı buyurur. Şayet ikisinden biri veya her ikisi yanınızdayken ihtiyarlayacak olursa onlara öf bile demeyiniz. Onları azarlamayınız. İkisine de hep tatlı söz söyleyiniz. Yumuşaklık ve alçak gönüllülükle onların üzerine kanatlarınızı geriniz. Bu uyarıdan sonra Rabbimiz ana babamız için şöyle dua etmemizi öğütüyor. Allah'ım, küçükken beni şefkatle yetiştirdikleri gibi sen de onlara şefkat ve merhametle muamelede bulun. Görüldüğü gibi hayatlarını bize vakfeden, her hareketlerini bizim iyiliğimizi düşünerek yapan ana babamıza karşı tavırlarımız, Yüce Yaratıcı'nın ayeti kerimede bizlere gösterdiği gibi olmalıdır. İncitip üzmek ve kırmak bize hiçbir şey kazandırmayacağı gibi, Rabbimizin huzuruna onun bu konudaki emir ve yasaklarını dinlememiş bir durumda çıkarak hüsrana uğrama bedbahtlığına düşeriz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İshak Danış. Nuh Suresi 1-28. Ayet-i Kerimeler.
2: أعوذ بالله من الشيطان

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: Ey kavmim! Şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim yaptığım çağrı onları daha da uzaklaştırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. Dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Vet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yeuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerini Allah'a karşı koruyacak yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Günahkar, nankör nesillerden başkasını da yetiştirmezler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette ibadet. Allah Teala Bakara suresinin 197. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahul Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dininin 5 temel esasından biri olan hac, hicretin 9. yılında farz kılınan, hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. Hac kelimesi sözlükte yönelmek, ziyaret etmek, hedefe kilitlenmek gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak Beytullah'ı yani Mekke'de bulunan Kabe'yi ve civarındaki kutsal mekanları, Arafat'ı, Müzdelife'yi ve Mina'yı, belirli zamanlarda putperest adetlerinden arındırılmış olarak dinimizin belirlediği usule göre ziyaret etmek ve hac ibadetinin tamamlanabilmesi için yapılması gereken diğer ibadetleri de yerine getirmektir. Hac ayları, hicri takvimde yer alan Şevval ve Zilkade aylarının tamamıyla Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Sağlıklı, hür, zengin, akıllı ve ergenlik çağına ermiş her Müslümana ömründe bir defa hac etmek farzdır. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Hac, Yüce Allah'la ahdimizi tazelemektir. Hayata yeni bir başlangıç yapmaktır. Hac, güzel alışkanlıklar kazanmaktır, kötü alışkanlıkları terk etmektir. Bu yönüyle hac ibadeti insanı dönüştüren, değiştiren, geliştiren, yeniden dünyaya gelmek kadar tertemiz kılan bir ibadettir. Hac, Yüce Allah'a olan sevgimizin, Peygamber Efendimiz'e bağlılığımızın, kutsal topraklarda yapılan ibadetlerde zirveye ulaştığı bir ibadettir. Hac ibadetinde kişinin manevi hazzı en güzel biçimde tatması takvadan geçecektir. Nefsin isteklerine gem vurmakla, her türlü isyandan uzak durmakla, mümin kardeşleriyle tartışmaktan kaçınmakla mümkün olacaktır. Hac yolculuğunda ihram elbisesine bürünen Müslümanlar, dünyanın süsü ve servetiyle böbürlenmemeyi, ölümü ve ahireti unutmamayı öğrenirler. Haccın manevi havasını yüreklerinde hisseden müminler, Kabe'ye varıncaya dek, ''Buyur Allah'ım, buyur, emrine itaate geldim. Senin eşin, benzerin ve ortağın yoktur. Hamd senindir, nimet senindir, mülk de senindir Allah'ım. Senin hiçbir ortağın yoktur.'' anlamına gelen telbiye ile birlikte tekbir getirerek, kelime-i tevhid ve salavat okuyarak Allah'ın şanını yüceltirler. Ondan af ve mağfiret dileyerek rızasını talep ederler. Hac, mahşerin bir provasıdır. Her yıl ırkları, renkleri, dilleri ve kültürleri farklı, fakat hedef ve gayeleri aynı milyonlarca Müslümanın bir arada ibadet edip Allah'a yönelmelerini, birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını sağlayan birlik ve kardeşlik sembolü bir ibadettir. Hac, mübarek bir seferdir. Her Müslümanın Allah için yaptığı en kutlu yolculuktur. Bu mübarek sefer için Müslümanın bedenen ve ruhen hazırlıklı olması çok önemlidir. Uzun bir yolculuğun verebileceği sıkıntılara dayanabilmek, zorluklara göğüs gerebilmek, hem maddi hem manevi iyi bir hazırlıkla mümkün olacaktır. Gönlü Kabe aşkıyla yanan, Resulullah sevgisiyle dolan bir mümin, kutlu yolculuğun kolay geçmesi için Rabbine dua eder. Kul hem sözüyle hem davranışlarıyla duasını, yardım isteğini güçlendirmiş olur. Ayrıca yolculuk adabına ve ahlakına, yol arkadaşlarının haklarına dikkat etmesi, ansızın gelişen durumlara karşı sabırlı olması, istenmedik olaylar karşısında yapıcı ve tamir edici bir üsluba sahip olması gerekecektir. Şeytan hiç boş durmayacak, kişiyi hep başkasının kusurlarıyla meşgul edecektir. Yapılacak en güzel şey kendi kusurlarımızı onarmak, eksikliklerimizi gidermek, tamire çalışmaktır, güzel örnek olmaktır. Kutsal topraklarda geçireceğimiz sayılı günleri en güzel şekilde değerlendirmektir. Başkalarında hata ve kusur aramaktan kaçınmaktır. Her bir imtihanda sabrı kuşanmaktır. Sorumluluk taşımaktır. Takva bilinci ve azığıyla her daim güven ve huzur içinde yol almaktır.

0: 40 ayette ibadet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
0: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Yedinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Maide Suresi 83 ila 120. ayetler ve En'am Suresi 1 ila 110. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman, hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz iman ettik, bizi Hakk'a şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün emelimiz Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim? Böyle söylemelerine karşılık, Allah da onları içinde ebedi olarak kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi davrananların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklarından yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayansa 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız, yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem en iyi yapmaya çalıştıkları takdirde, daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah iyi ve güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar avla muhakkak ki sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınırı aşarsa onun için elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramdayken av hayvanlarını öldürmeyin. Sizden kim böyle bir hayvanı kasten öldürürse, öldürdüğüne denk bir evcil hayvanı ceza olarak öder. Bunu Kâbe'ye ulaştırılacak bir kurbanlık olmak üzere aranızdan adalet sahibi iki kişi takdir eder. Yahut o kişi yoksulları doyurarak veya ona denk olacak kadar oruç tutarak bir kefaret öder ki böylece yaptığı fiilin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bunu yeniden işlerse Allah onun cezasını verir. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avıysa ihramda bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah'tan korkun. Allah Kâbe'yi, Beytül Haram'ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allah ise açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. De ki, kötünün çokluğu sana ilginç gelse de iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirilirken böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu tür soruları sizden önce de bir topluluk sormuş, fakat sonunda bunları inkar eder olmuşlardı. Allah Bahire, Sahibe, Vasile ve Hamile diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımdan alıkonması ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırmaya çalışıyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi, şayet seyahatteyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi aranızda konu hakkında şahitlik etsin. Eğer vasiyeti uygularken İçinize bir şüphe düşerse, bu iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız ve Allah'ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz. Aksi halde apaçık günahkarlardan olacağımızda kuşku yoktur diye Allah'ın adına yemin ederler. Şayet bu ikisinin günah işledikleri, yeminlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarsa, bunların haklarını gasp ettiği kimselerden iki kişi onların yerini alır ve kesinlikle bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur. Ve biz hak tecavüzünde bulunmadık. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diye Allah'ın adına yemin ederler. İşte bu, şahitliği gereğince yapmalarını sağlayacak veya yemin etmelerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarını önleyecek en uygun usuldür. Allah'a asi olmaktan sakının ve iyi dinleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğruya eriştirmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün onlar bizim bir bilgimiz yok. Bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le Cebrail desteklemiştim de hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler bu düpedüz bir büyü dediklerinde İsrailoğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde onlar iman ettik, şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi. Eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun. Bize doğru söylediğini bilelim ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı. Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu. Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim. Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer tanrı kabul edin dedin buyurduğu zaman, o şu cevabı verir. Haşa! Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanıktım. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen hiç kuşku yok ki sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur. Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur. Onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. En'am suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını ecel takdir eden ancak O'dur. Onun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O, göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi, açığınızı bilir. Neyi yapıp ettiğinizi de bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik. Ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Şayet sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkarcılar, bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer biz bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri alaya aldıkları şey azap kuşatıvermişti. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati, yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki, Allah'ındır. O kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O, her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem gerçekten büyük günün ahiret azabına uğrayacağımdan korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse bilesin ki O her şeye kadirdir. O kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir, her şeyden haberdardır. O kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir, her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah'la beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara, "Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız?" diyeceğiz. Sonra onların mazeretleri, "Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar olmadık" demekten başka bir şey olmadı. Gör ki kendi aleyhlerinde nasıl yalan söylediler ve Tanrı diye uydurdukları şeyler kendilerini nasıl bırakıp gitti. Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler çektik. Kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde, "Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir" diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları peygamberden uzak tutmaya çalışırlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini mahvederler. Onların ateşin karşısında durdurulup da, "Ah, keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalan saymayıp inananlardan olsak" dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler apaçık önlerine çıktı. Geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, "Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz" demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirilirken sen onları bir görsen, "Allah, bu yeniden dirilme haberi hak değil miymiş?" diyecek. Onlar da, "Evet, Rabbimize andolsun ki öyleymiş" diyecekler. Allah da, "İnkar ettiğinizden dolayı tadın azabı" diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki, "Dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen yeri yarıp inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek Sonra da ona döndürülecekler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse yahut kıyamet vakti gelip çatsa size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Aksine, yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa kendilerine tarafımızdan bir sıkıntı geldiğinde içten bir niyazda bulunsalardı. Fakat kalpleri iyice katılaştı. Şeytan da onlara yaptıklarını şirin gösterdi. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Böylece onlar birdenbire bütün ümitlerini yitirdiler. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağar, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka tanrı kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz? Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Kendileri için Rablerinden başka bir koruyucu ve bir aracı bulunmaksızın, onun huzurunda toplanmanın kaygısını duyan insanları, onunla, Kur'an, uyar ki günahlardan sakınsınlar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Aramızda Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle İşte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam size. Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tövbe edip kendisini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklıyoruz. De ki, Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki, ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Sizse onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır ve Allah hakkı anlatır. O, doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. De ki, acele istediğiniz şey, azap, benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah, zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceliğin sizi öldüren, gündüzünde neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O yaptıklarınızı size haber verecektir. O, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz, görevli melekler, onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar, gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki, hüküm yalnız O'nundur ve O, hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa, andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden veya ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O, Kur'an hak olduğu halde.

Onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an'la nasihat et. O kimse için Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi. O bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp bize fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra gerisin geri küfre dönelim de arkadaşları bizim tarafa gel diye çağırırken şeytanların kendisini nefsi arzularına uymaya davet edip açık arazide şaşkın bıraktığı kimse gibi mi olalım? De ki, Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emrolundu. O, huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. İbrahim, babası Azer'e, putları tanrılar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekutunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca da batanları sevmem dedi. Ayı doğarken görünce Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce Rabbim budur zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kavmim ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin. İki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilmektedir. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u,

0: Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Nitekim Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken, bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler, ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de ellerini uzatmış, onlara, haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz. Ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Hakkınızda, yaratılışınızda, ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. Andolsun, aranız açılmış, Tanrı sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O, ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, anlayan bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. O sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz derinlemesine düşünen bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah, onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. Ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka Tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur. Gözler onu idrak edemez. Halbuki O gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler, idrak kabiliyetleri verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de görmezse zararı kendinedir. De ki, ben üzerinize bekçi değilim. Böylece biz ayetleri duruma göre farklı tarzlarda gönderiyoruz ki, iyi öğrenmişsin desinler ve biz anlayan topluluk için Kur'an'ı iyice açıklamış olalım. Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka Tanrı yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir koruyucu kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin. Sonra onlar da bilmeden taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü sözler söylerler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair Allah adına kuvvetle yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'a aittir. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi, mucize gösterdikten sonra da, yine onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz. Ve onları şaşkın olarak taşkınlıkları içinde bırakırız.
1: Maide suresi 83 ila 120. ayetler ve En'am suresi 1 ila 110. ayetlerin yer aldığı 7. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
4: Aşr-ı Şerif.
5: Numan Akbaş. Hadid Suresi 1 ila 10. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde bulunanlar Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, her yaptığında hikmet vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Hem hayat verir, hem öldürür. O'nun her şeye gücü yeter. O evvel ve ahir, zahir ve batındır. O her şeyi bilir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah'tır. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O kalplerde olanı çok iyi bilir. Allah'a ve Resulüne iman edin. O'nun size emanet olarak verdiklerinden başkaları için de harcayın. İçinizden iman edip böyle harcamada bulunanlara büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için çağrıda bulunup dururken, O da sizden kesin söz almışken, bir şeye inanmaktaysanız ne diye ona iman etmezsiniz? Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Kuşkusuz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Göklerin ve yerin tamamı zaten Allah'a ait olduğu halde ne diye hala Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? İçinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar ötekilerle bir değildir. Onların derecesi daha sonra harcayan ve savaşanlardan üstündür. Bununla birlikte Allah her birine en güzel olanı vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 144. ayetin tefsiri. Kâbe, üç büyük dinin temsilcisi olan peygamberlerin atası ve tevhid inancının öncüsü durumundaki Hazreti İbrahim tarafından bir mabet olarak inşa edilmişti. Dolayısıyla kıble olmaya en layık mekan da burasıydı. Kâbe, kıble olarak benimsenmekle, bütün Müslümanların bir olan Allah'a karşı ifa ettikleri en yüce ibadet sayılan namazla yönelecekleri bir tevhid odağı haline gelecekti. Bundan sonra sıra o dönemde henüz müşriklerin put evi olarak kullandıkları bu kutsal mekanın putlardan arındırılmasına, böylece ilk kuruluşunda olduğu gibi tevhidin merkezi ve sembolü hüviyetine yeniden kavuşmasına gelecekti. Ayrıca Müslümanların Kudüs'e doğru namaz kılmaları muhtemelen Yahudileri de şımartıyordu. Halbuki İslam, eski kitabi dinlerdeki evrensel doğruları devam ettirmekle birlikte, hiçbir eski geleneğin taklidi olmayan, yepyeni ve insanlık onuruna en uygun değerler getiren bir sistemdi. Yozlaştırılmış bir dinin mensupları olan Yahudileri taklit ediyor gibi görünmek herhalde Hazreti Peygamber'i rahatsız ediyordu. Kısaca Kâbe'nin kıble yapılması hem dini hem de siyasi bakımdan büyük önem taşıyordu. Bütün bu sebeplerden dolayı Resulullah Allah'a yalvarıyor, içinde doğup büyüdüğü fakat zorla terk etmek durumunda bırakıldığı kutsal Mekke'deki Kâbe'nin kıble olmasını diliyordu. Nihayet Yüce Allah, işte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin buyruğuyla Resulünün bu özlemini gerçekleştirdi ve artık bu ayetin indiği andan itibaren Müslümanların Kâbe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'a yönelerek namaz kılmaları farz oldu. Ağırlıklı görüşe göre ehli kitabın bazı müfessirlere göre onların din adamları ve alimlerinin de bildiği ifade edilen gerçekten maksat, kıblenin değiştirilmesiyle ilgili hükümdür. Onların Kâbe'nin kıble yapılmasının isabetli olduğunu nereden bildikleri hususunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. İbn-i Atiye bu hususta şöyle demektedir. Yahudiler ve Hristiyanlar Kâbe'nin ümmetlerin imamı İbrahim'in kıblesi olduğunu, dolayısıyla kendi kitaplarında da hakkında bilgi edindikleri Hazreti Muhammed'e uyarak Kâbe'ye yönelmenin herkes için görev olduğunu biliyorlardı. Buna rağmen kıble değişikliğini tepkiyle karşılayarak yanlış bir iş yapmışlardır. Ayetin sonundaki "Allah onların yaptıklarından habersiz değildir" cümlesi, ehli kitabın bu yanlış tutumlarıyla ilgili bir uyarı ve tehdit anlamı taşımaktadır. Bakara Suresi 145. ayetin tefsiri. Kıblenin değiştirilmesiyle ilgili kesin hükmün Allah'tan gelmiş olmasına rağmen, ehli kitap bu değişikliği kabul etmemekte direndiler. Bir önceki ayetten de anlaşılacağı üzere, onların bu direnişlerinin sebebi, değişiklik hükmünün Yüce Allah'tan geldiğini bilmemeleri değil, bencillik, ırkçılık, taassup, ayrılıkçılık gibi olumsuz düşüncelerinin ve duygularının esiri olmalarıdır. Ancak değişiklik hükmü Allah'tan gelmiştir. Bu sebeple Hazreti Peygamber ve ümmeti bu hükme uyacak ve artık asla Yahudilerin kıblesine yönelmeyeceklerdir. Esasen ehli kitabın iki kesimi olan Yahudilerle Hristiyanların bu konudaki uygulamaları da farklıydı. Yahudiler Kudüs tarafına, Hristiyanlarsa doğuya yönelerek ayin yapıyorlardı. Hazreti Muhammed daha önce Kudüs'e yönelmişti, ancak değişiklik hükmünün gelmesinden sonra sırf Yahudilerin hatırı için bu hükmü ihmal etmesi de mümkün değildi. Bakara Suresi 146 ve 147. ayetlerin tefsiri. Tanıma, bilme ifadelerinden anlaşıldığına göre, kitap verilenlerden maksat özellikle Yahudi ve Hristiyan din bilginleridir. onların tanıdıklarının ne veya kim olduğu hususunda tefsirlerde farklı açıklamalar vardır. Taberi'nin naklettiği rivayetlerin tamamına göre tanıyıp bildikleri şey Mescid-i Haram'ın kıble olduğu gerçeğidir. Ancak Razi bu yorumu zayıf görmekte ve burada Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin kastedildiği yönündeki görüşü benimsemektedir. Çünkü bu ifadenin hemen öncesinde Hazreti Peygamber'e bilgi geldiğinden söz edilmektedir ki, bu bilgi en genel ifadesiyle nübüvvettir. Kur'an-ı Kerim, Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarında Hazreti Peygamber'in geleceğine ilişkin bilgi bulunduğunu haber vermekte, fakat Kabe'nin kıble olacağına ilişkin böyle bir bilginin geçtiğinden söz etmemektedir. Şu halde kitap ehlinin bilgi sahibi olduğu husus Hazreti Muhammed'in peygamberliğidir. Ehli kitabın bir konuda vaktinden önce bilgi sahibi kılınmaları olayı bir mucizedir. Bu husustaki mucize ise Hazreti Muhammed'in gerçekten peygamber olduğuna dair kendi kutsal kitaplarında yer alan bilgidir. Kıble değişikliği ise vahiy yoluyla bildirilmiştir. Vahye inanmak için öncelikle peygamberi kabul etmek gerekir. Ayette ehli kitabın o peygamberi kendi kitaplarında verilen bilgilerle pekala tanıdıkları, bundan dolayı da peygamberliğini kabul etmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Sonuç olarak Yüce Allah, Tevrat ve İncil'de Hazreti Muhammed'in geleceğiyle ilgili bilgi vermişti. İslami literatürde eski kutsal kitaplarda yer alan bu bilgiye beşaret, müjde denir. Yahudiler de bir peygamber bekliyor, ancak ırkçı veya bağnaz bir zihniyete sahip oldukları için onun kendi kavimleri arasından çıkması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu sebeple Araplar arasında mütevazı bir aileden yetim bir çocuğun büyüyüp Allah tarafından peygamber seçilmiş olmasını hazmedemediler. Onun peygamberliğini, diğer tebliğlerini, bu arada kıble ile ilgili yeni hükmü reddettiler. Böylece aslında kendi kutsal kitapları vasıtasıyla bilgi sahibi oldukları bir gerçeği de gizlemiş oldular. 147. ayette ehli kitap ne derse desin asıl gerçeğin Allah katında ortaya konan bilgi ve hükümler olduğu belirtilerek, Hazreti Peygamber'in şahsında Müslümanlar gerek kıble değişikliği gerekse diğer dini ve sosyal konularda Yahudilerle Hristiyanların yanlış terkinlerine kapılarak kuşkuya düşmemeleri yönünde uyarılmaktadırlar. Böyle bir uyarı 145. ayetin sonunda da yapılmıştı. Diğer birçok ayette de benzer uyarılar yer almakta olup, bütün bunlar Müslümanların yabancı kültürlerin etkisine kapılmadan öz değerlerini ve inançlarını korumaları gerektiği, ancak bu sayede ayakta kalabilecekleri gerçeğini kafalara ve kalplere işlemeyi amaçlamaktadır. Özellikle Müslüman aydınların son yüzyıl boyunca Yahudi-Hristiyan fikir dünyasının etki alanına girerek dini ve kültürel alanlarda kuşkucu, taklitçi ve giderek inkarcı anlayışlara kapılmaları ve bu yozlaşmanın doğurduğu kimlik bunalımları, bu bunalımların zamanla ahlaki, sosyal, siyasi ve ekonomik çalkantılara ve krizlere dönüşmesi, Kur'an'ın bu uyarısının İslam toplumları için ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bakara Suresi 147 ila 152. ayetlerin meali. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, haksızlığa saplanmış olanları dışında insanların aleyhinizde kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Bakara Suresi 148. ayetin tefsiri. Her toplum, ibadet ve ayinlerinde farklı yönlere dönmeyi adet edinmiştir. Geçmişteki peygamberler de farklı yönleri kıble edinmişlerdi. Şu halde daha önce Yahudiler Beyt-ül Makdis'e yöneliyorlardı diye mutlaka o tarafın kıble olarak devam ettirilmesi gerekmez. Allah insanlara kıbleyi bildirmiştir. Artık bunda tartışmaya gerek yoktur. Bundan sonra asıl yapılacak şey iyilikte yarışmaktır. Allah ahirette insanları bir araya toplayacak ve yapıp ettiklerinden sorguya çekecektir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Furkan Suresi 71 ila 77. ayeti kerimeler.

0: فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, kim tevbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Hucurat Suresi 6 ila 10. ayet-i kerime.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş. İnkârı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa, aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.

İlahi vahyin temel hedefi, yeryüzüne halife olarak gönderilen insana yol haritası çizerek, onun dünya ve ahiret selametine vesile olacak bir hayatı temsil etmesini sağlamaktır. Bu gerçek, Yüce Kitabımızda açıkça dile getirilmektedir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid Suresi 9. Ayet. Kur'an'ın nüzulü ilk muhataplarının tümü üzerinde aynı karşılığı bulmamış, Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Bilal, Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi ilk Müslümanların teslimiyeti, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi isimlerde yerini inkâra bırakmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in dilinden zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'in kavmi hakkındaki bu şikayet, bağlamı göz önüne alındığında bir ahiret sahnesini canlandırmaktadır. Günah işleyerek kendisine ve çevresine zulmeden kimsenin, ''Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım'' şeklindeki pişmanlığını dile getireceğini bildiren ayetler, Resul'ün onlardan razı olmayışını, onların tutumları üzerinden anlatan bu ayetle devam etmektedir. Ayette anahtar kavram mehcur kelimesidir. Mehcur, Kur'an'ı terk etmek, ondan yüz çevirmek ve onu dinlememektir. Kur'an'ın terki, onun kalp ya da hem kalp hem de dille terk edilmesi anlamındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kavmini Rabbine şikayet ederken, onların Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktıklarını dile getirmiştir. Peki kavim yani toplulukla kastedilen nedir? Erken dönem müfessirlerimizden Mukatil, ayette geçen kavim tabirini Kureyş olarak açıklamış, Taberi kelimeyle ilgili olarak kendilerini tevhide davet etmek üzere beni gönderdiğin kimseler demiştir. Yani ayetin ilk muhatapları,

engelleri karşısında statülerini koruyamamak, alışmış oldukları hayatı kaybetmek gibi endişeler vardır. Sahip oldukları psikolojiyle Kur'an'ı dinlediklerinde onun güzelliğine kapılma korkusu taşımışlardır. Nitekim Velid bin Muire, Mekke'nin ileri gelenlerinden ve Hazreti Peygamber'e en çok karşı çıkanlardan olduğu halde, Kur'an'ı Hazreti Ebu Bekir'den dinlemiş ve etkilenmiş, "Allah'a yemin ederim bu kelam insanların ve cinlerin sözü değildir. Onun üzerinde bir güzellik vardır. Kesinlikle o yücelir, galip gelir." demiştir. Velid bu ikrarına rağmen çevresindekilerin tesiriyle Müslüman olmadan ölmüştür. Bazı müfessirler, Hazreti Peygamber'in kitabı terk ederek imandan yüz çeviren Mekke müşrikleri hakkında Allah'a şikayette bulunduğunu, Allah'ın da Hazreti Peygamber'e sabır telkin ettiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis, Kur'an'ı okuma noktasında dahi terk etmenin ahirete bakan yönüne vurgu yapmaktadır. Kim Kur'an'ı öğrenir, sonra mushafını asar da belli aralıklarla ona bakmazsa, bu Kur'an ona asılı olarak gelir ve "Ey alemlerin Rabbi, senin bu kulun beni terk etti, benimle onun arasında hüküm ver" der. Ayetin Kur'an'ın ilk muhataplarının Kur'an'dan yüz çevirmelerinden bahsederek lafzı onlara mahsus kılması, anlamının umumi olmasına engel değildir. Müminlerin Kur'an'a karşı görevleri vardır. Bunlardan ilki, onu okumak ve anlamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı tertil ile okumakla emrolunmuştur. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Müzzemmil Suresi 4. Ayet. Ayette okumanın niteliğine işaret eden tertil kelimesi, düşünerek okumak anlamındadır. Müminlerden Kur'an'ı tertil ile okumaları, üzerine düşünmeleri, helali helal, haramı haram bilmeleri beklenmektedir. İnsan için adeta bir hayat kılavuzu olan Kur'an'a tabi olmak, Allah'a ve Peygamberine iman eden herkesi kapsayan bir durumdur. Hazreti Peygamber Kur'an'ı tarif ederken, "Onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızda nasıl hükmedeceğiniz onda açıklanmıştır. O oyun ve eğlence değil, hakla batılı birbirinden ayırandır. Onu büyüklenerek terk eden zorbayı, ondan başkasıyla hidayet arayanı Allah saptırır. O Allah'ın kopmayan sağlam ipidir. O hikmet dolu zikirdir. O dost doğru yoldur" buyurmuş, Kur'an'la amel edenin Allah tarafından mükafatlandırılacağını, onunla hükmedenin adaletle hükmetmiş, insanları ona çağıranın doğru yola çağırmış olacağını vurgulamıştır. Bu hadis, Kur'an'a karşı en temel görevimizin, onu hayatın her safhasına dahil etme ve insanlara da bunu tavsiye etme olduğunu hatırlatması bakımından dikkat çekicidir. Kur'an okunmalı, anlaşılmalı, yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Aksi halde dünya ve ahirette Hazreti Peygamber'in kendilerinden yakındığı topluma benzemek ve onların ahirette uğradığı hüsrana uğramak kaçınılmazdır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. İsra Suresi 11 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız, ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Serlevha Ayetler. Nisa Suresi 59. Ayet.
2: Eûzu

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Kur'an ve sünnet hakemdir. Kulluk, Allah ve Resulünün bildirdiği ölçülere uymaya bağlıdır. Ne var ki bu ölçüler daha çok genel olup, kıyamete kadar gerçekleşecek her olayın ayrıntılı hükmünü vermemektedir. Bu ölçüleri anlamak ve bunlardan yola çıkarak herhangi bir meselenin hükmünü ortaya koyabilmek, bir maharet gerektirmektedir. İslam'ın temel kaynaklarından hüküm çıkarabilecek alimler yanında, hükümleri uygulayacak ve yönetimi sağlayacak kişilere de ihtiyaç vardır. Yüce Allah, Müslümanlar arasındaki yetkililere de itaat edilmesini emretmektedir. Bu ayetten alacağımız mesajın ilki, problemler Kur'an ve sünnet ilkeleri ışığında çözülür. Bir diğer mesaj da, meşru ve doğru işlerde yöneticilere uymak gerekir.

Aşr-ı Şerif. Ahmet Bilal Erdem. Nisa suresi 51 ila 59. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı, insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar, Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka yenisiyle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Sizden olan ulul emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Azim olan Allah doğru söyledi.